وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125 bin beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyor.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki

ki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi.

yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında, bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında, bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail, bin melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurundayım.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك.

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister.

0: Kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti: "Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma" demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar, yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: "Allah'ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyordu." Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin, senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin, Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun, anam babam sana feda olsun.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah, inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

تنفعك ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس

والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض

Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür. Dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun. Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu. En önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete

yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldadı. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar. El Kahhar, belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe mağlup, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz, ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok.
1: Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Yok bizde. Yok. Yok.

Dileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ashab-ı kiramı yörüngemizin mihengi olarak konuşurken bir soru şeytan gündeme getirir dedik ve bu soru bizde cevabı hazır, önceden aşısı yapılmış soru olmazsa bizi şeytan çökertebilir, bunu bilelim diye sorduk. O sorumuz şudur: sokakta 3 kişi 5 kişi kavga edip tartışabilirler, dövüşebilirler, birbirini bıçaklayabilirler, sıradan Müslümanlar da bunu yapabilirler, ama peygamber görmüş, haklarında Kur'an inmiş insanlar nasıl birbirleriyle kavga edebilirler, tartışabilirler, hatta birbirlerinin düşündüğü dışında şeyler nasıl düşünebilirler? Sorumuz bu. Yani ashab-ı kiram niye ihtilaf ettiler? Farklı farklı niye oldular? Bir peygamberin elinden çıkmış talebeler olarak tek ses niye olamadılar diye sorarsak, bunun cevabı çok nettir kardeşler. Ashab-ı kiram insandılar. Sahabi olunca insanlıklarından sıyrılıp sahabi olmadılar. İnsan olarak sahabi olup yaşadılar. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramdan olan o gün melekleşiyordu diye bir bilgimiz yok bizim. İnsan ise farklı kudretler ve idraklerle yaratılmıştır. Hiçbir insanın idraki ve kudreti öbür insanla aynı değildir. İnsanların fiziki kiloları aynı olabilir. 20 tane insandan 5'i 80 kilo, 3'ü 78 kilo olabilir. İdrak, kavrayış kapasiteleri aynı değildir. Farklı farklıdır. İnsanların farklı kapasitelerle, farklı idraklerle yaratıldığı bir ortamda standart düşünceli bir toplum oluşamaz. Standart imanlı bir toplum oluşabilir. O da ashab-ı kiram toplumudur. Hayatı yaşarken farklılıklar ashab-ı kiramda da diğer nesillerde de normaldir. Bunu Kur'an-ı Kerim'den iki ayette çok açık görüyoruz. Birincisi Hud suresinin 118 ve 119. ayeti. İkincisi de Yunus suresinin 19. ayetidir. Bu ayetler ashab-ı kirama inmiş ayetlerdir. Yani ashab-ı kiramın herkesten önce duyduğu ayetlerdir bunlar. Bu ayetlerde Allah-u Teala çok açık ve seçik bir şekilde farklı düşüncelerin, farklı idraklerin ve farklı reflekslerin olmasını kendisinin dilediğini söylüyor. Ayeti dinleyelim. Hud suresindeki ayete bakalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك ولو شاء ربك ربن استسيده لجعل الناس insanları yapardı ümmeten vahideten tek bir kalıp yapardı وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ Rabbinin dilediği dışında da tartışıp durmazlardı. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ Allah onları böyle bir şey için yarattı. Rabbin dileseydi, ayetin topluca görüyoruz, Rabbin dileseydi insanları tek kalıp yaratırdı. Demek ki dilememiş Allah. Mantığına döneceğiz bunun. Yunus suresinin 19. ayetine gelelim. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا اُمَّةً وَاحِدَةً İnsanlar ilk yaratıldığında tek bir gruptular. Adem vardı, Havva vardı. Onlar da aynı şeyi düşünüyorlardı. Fakhtelefu. Ama ihtilaf ettiler. Gruplara ayrıldılar. Velevla kelimetun sebekat mir rabbike. Rabbinden verilmiş bir söz olmasaydı lekudiye beynehum fîmâ fîhî yehtelifûn. İhtilaf ettikleri şeylerden dolayı aralarında hükmünü verirdi Allah. Ama Allah bir kere Hud suresindeki ayette olduğu gibi insanlar farklı farklı düşünsünler diye bir hüküm verdiği için Allah bu hüküm Allah'ın kararı olduğundan dolayı insanların fikir farklılıkları, düşünce farklılıkları azap görme nedenleri olmuyor. Yanlış yapan yanlışının cezasını çekiyor. Açıkça görüyoruz ki ashab-ı kiram başta olmak üzere ümmeti Muhammed'in en sıradan konulardan en önemli konulara kadar farklı farklı düşünmeleri Allah'ın kaderinde var ve Allah'ın murad ettiği bir şeydir. Esasen de bu ümmet fikir ayrılıklarından farklı düşünmekten dolayı zarar görmez. Bilakis kâr eder. Haddi bilmemek, nerede durulacağını bilmemektir ümmetin zarar gördüğü şey. Farklı düşünmek gerekli. Ashab-ı kiram örneğine dönersek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz varken de, bu cümlem çok önemli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz varken, yani sağ iken de, o vefat ettikten sonra da ashab-ı kiram aralarında tartıştılar. Ne Peygamber aleyhisselamın sağlığındaki tartışma ne de o vefat ettikten sonraki tartışma ashab-ı kiramın kimlik kaybına neden olmadı. Dünya hayatını insan psikolojisi ve toplum sosyolojisi perspektiflerinden görebilenler anlarlar ki yüzlerce sene kıyamete kadar devam etmesi istenen bir dinin
1: aktif olarak bütün insanlığın ihtiyacına cevap vermesi için en baştan volkan gibi tartışmalı bir ortamda yola çıkması gerekirdi. Barajda üretilen erkek elektrik, barajda üretildiğinde elektrik milyonlarca kilowatt gücünde olacak ki, kilometrelerce öteye gittiğinde zaten kaybedecek gücünden, orada motor çevirecek kadar gücü kalsın. Burada kardeşlerim, zor anlaşılacak ama anlaşılması gereken bir hakikat konuşuyoruz. Nedir o? Biz ashab-ı kiramı bir Kur'an kursunda hocaları ayağa gelince ayağa kalkan, otur denince oturulan, abdest saatinde abdese giden, hiç çıt çıkarmayan, hatta abdesti bozulunca bile ses çıkarmayan, sessiz sedasız, hep boynu bükük talebeler zannediyoruz. Ashab-ı kiram hiç böyle olmadılar. Ya Resulallah deyip ayağa kalktılar. Ben diyorum ki dediler, hür iradeli, gür yürekli insanlar olarak Resulullah'ın önünde oturdular. Edepleriyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetleri sıfırlanmış tekke erbabı yetiştirmedi. Rüstem'in karşısına yalın ayak mızrağıyla kalebodurlara tak tak vura vura yürüyen adamları yetiştirdi. Şahsiyeti ezilmiş insanlar nesil yetiştiremezlerdi yoksa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne çıkıp para ver bana ya Resulallah, Allah sana verdi sen de bana ver diyen adamlar şu büyük Resulullah'ın ashabı dediğimiz adamlardı. Vay ahlakı kıt herif, benden para istersin ha, vay seni kalbinde münafıklık olan adam demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın Kisra'nın sarayını develere yükleyip gelirken çalmamaları için içindeki para hırsını Resulullah'ın önünde bile konuşturttu onlara. Bütün insanlığın derdini, malını, servetini omuzlayacak nesil yetiştiriyordu çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Terbiyeli çocuk yetiştireceğim diye zulme de sevgiye de refleksi olmayan talebe yetiştirir gibi talebe yetiştirmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Din o günlerde molla dini olarak olsaydı bugün bize eksi mollalık düzeyinde gelecekti. Ashab-ı kiramın ihtilafı alkışlanacak bir şey değil ama doğal bir şeydi. Doğaldı. İmtihan oldular. Rablerine o imtihanın sonucuyla kavuştular. Bunun için ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, İhtilaf etmelerini alkışlayıp takdir edip maşallah ne güzel ihtilaf edip kavga ettiler diyecek halimiz yok. Ama ashab-ı kiramı sür atını denize derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında gözyaşları içerisinde sabah namazı kılarken üzerimdeki elbise hariç her şeyimi Allah için feda ettim derken şuramdan bir ok isabet etsin de Rabbime kavuşayım ya Resulallah, onun için geldim sana derken hangi kimlikle görüyorsak Ali ile Muaviye'yi radıyallahu anhuma karşı karşıya geldiklerinde de görürken o kimlikle görmek zorundayız. Çünkü insan olarak Resulullah'ın karşısına çıktılar aleyhissalatü vesselam, insan olarak birbirlerinin karşısına muhalif olarak çıktılar. Biz insan olan ashab-ı kiramdan konuşuyoruz.

değiştirilip bir tür putlaştırılmış sahabiden konuşmuyoruz. O yüzden de ayetler de çok açık bir şekilde beyan ettiği gibi insan ihtilaf eder. Hiç kimsenin

konuda konuşacağız. Burada kardeşlerim, bu ashab-ı kiramı göz önündeki nesil diye konuşurken, altını çizdiğimiz, okla gösterdiğimiz, kırmızıya boyadığımız bir başlıkta toplamak istiyorum. Biz ashabın sosyal kimliğini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bugün bize de sonuçları açısından intikal eden tartışmalarını konuşuyoruz. Ashab tartıştılar, dövüştüler, birbirlerine mızrak kaldırdılar. Doğru, ayrıntılarına gireceğiz, bu doğru. Ama adı soyadı kadar garanti bilmelidir mümin. Ashab-ı kiram akidevi konularda hiç tartışmadılar. Birbirlerine kafir hiç demediler. Hiç ama. 120 bin sahabiden hiçbiri öbürüne sen tevessüle inanmıyorsun, ehli sünnetin dışındasın demediler. Sen filanca mezheptensin, filanca tarikata girdin demediler. Birbirlerinin cennetiyle asla oynamadılar. Asla, tek bir kelime yoktur. Birbirlerinin kıymetini asla tankıs etmediler. Ali radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh bir seneye yakın savaştılar. Sonunda belli bir sulh sağlandı ve birilerinin, başka üçüncü bir tarafın hainliğiyle Allah'ın arslanı Ali şehit edildi. Bildiğimiz olay bu. Onunla bir yıl savaşan Muaviye evinde ağladı. Karısı dedi ki ona, öldürmek için uğraşıyordun adamı geçen, şimdi ağlıyorsun. Ne demek oluyor bu diye merak etmiş karısı. Dönmüş karısına demiş ki, be kadın, sen Ebu Talib'in oğlu Ali öldü zannediyorsun. İlim öldü, ilim, ağlamayayım da ne yapayım demiş. İdealleri ve kalite arayışları için birbirleriyle dövüştüler. Fakat kanun kadar kat'i bir şeyi yazınız arkadaşlar. Ashab-ı kiram akide konusunda ihtilaf etmediler. İmanlarında bir ihtilaf olmadı. Amel konularında, siyaset konularında, ameli konuların tercihinde tartıştılar, ihtilaf ettiler. Aralarında sorun oldu. Birbirlerini küfürle itham etmediler. Cehennemliksin dediler, sapıksın dediler, duyulmadı hiç. Böyle bir söz duyulmadı. Ama elimden gelse seni kırbaçlarım dediler. Tercih meselesi. Niye? Filanca işi niye böyle yapıyorsun diye. Birbirlerinin cennetine şahitlik ettiler. Birbirlerinin cehenneminin şahidi olmadılar hiçbir zaman. Dolayısıyla arkadaşlarım, bu göz önündeki nesil başlığıyla şu dersi yapışımızın temel nedeni, bizim aramızdaki insanlar olarak, Müslümanlar olarak aramızdaki tartışmalarda şeytan bizi tuzağa düşürüp, ashab-ı kiram da tartışmışlardı, biz de onların izinden gidiyoruz zaten diyoruz ya, bu tuzağın en ucundaki halkası bu. Ashab-ı kiram da tartıştılar, vuruştular, savaştılar. Birbirlerini cehenneme sokmak için değil ama. Dolayısıyla 3 tane dosya kadar bir kitap okuyup ondan sonra filanca cehennemliktir, filanca İslam'dan çıkmıştır, filanca ehli sünnet değildir, filanca şu yoldan değildir demek ashab-ı kirama ait bir iş değildir. Ashab-ı kiram gerekiyorsa kılıcını tuttu, kabzasını yakaladı kılıcının, vururum bunu kafana dedi öbürüne, ama sen kafirsin demedi.
cehennemliksin demedi.

zındıksın demedi. Sen İsrail ajanısın, Yahudilerin ajanısın içimizde demedi kimse kimseye. Dolayısıyla ashab-ı kiramın tartışması bir sınırın içinde. Nedir o sınır? İmanla ilgili olmayan konuların sınırıdır. Bu onların yüksek enerjili çalışma metotlarından kaynaklandı. Bize göre hiç taviz sayılmayacak şeyler onlara göre büyük taviz sayıldığı için fedakarlık yapmadılar o konularda. Elbette şeytan onların içine de fitne soktu. Ama Muaviye örneğinde olduğu gibi radıyallahu anh hakikati asla inkar etmediler. Gerçek gerçektir dediler. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi 15 başlık altında ashab-ı kiramın bu pencereden nasıl izlenmesi gerektiğini izah etmeye çalışacağım kardeşlerim. Neyi konuşuyoruz? Ashab-ı kiramın faziletlerini, o Bedir'deki kahramanlıklarını, ya Resulallah seni görmesem çatlayacağım diyen sevgilerini, onu konuşmuyoruz. Biliyoruz onları zaten elhamdülillah. İtiraf ediyoruz ve inşallah onlara olan muhabbetimiz biiznillah şefaatlerine vesile olur diye, herkes sevdiğiyle beraber olacağı için biz de inşallah kıyından kırpından onlarla beraber oluruz diye umuyoruz. Ama bugün ashab-ı kiramın önümüzde duran nesil olmalarına rağmen bize etki etmiyormuş gibi bir sahneyle karşılaşmışlığımız var. Onu toparlamak istiyoruz. Önümüzde duran bu nesil bizim gözümüzden nasıl görülmeli, bunu konuşmak istiyoruz. 15 madde ele alacağız kardeşler. Size tavsiyem, bu maddeleri kalem kalem yazarsanız biiznillahü teala 15 cilt kitap okumuş olursunuz. Notlarınızı değerlendirirsiniz. Siz daha geliştirir, daha ilerletirsiniz. Daha güzel sonuçlara ulaşırsınız. Ama hepimiz inşallah Havz-ı Kevser'de ashab-ı kiramla ve Resulullah ile buluşup bugünleri tatlı bir hatıra olarak yad ederiz inşallah. Kardeşlerim, birinci madde. Ashab-ı kiram insanlığın genelde, özelde de Müslümanların imtihan maddesidir. Allah-u Teala ashab-ı kiramın özünde bulunduğu bir imtihanla insanlığı ve Müslümanları yüzleştirmiştir. Neden? İnsanlık Muhammed Aleyhisselam'a iman etmek veya etmemekle mükelleftir. Ashab-ı kiramdan birine iman etmek diye bir dava yok ki. Doğru. Ama İnsanlar İslam dinine girmekle yükümlüdürler. Girince de İslam'ı hayat sistemi olarak yaşamakla yükümlüdürler. Bu nedenle biz İslam'ı aramak için çıktığımız yolda gidebileceğimiz son durak Medine'de ashab-ı kiramın durağıdır. Herhangi bir kütüphaneden, herhangi bir bilgisayar sisteminden İslam'a ulaşamayız. Bir önceki derste ne dedik? İslam'ın pratiğidir ashab-ı kiram dedik. Pratiği olmayan bir dini alıp evine götüremez Müslümanlar. O yüzden ashab-ı kiram hem Müslüman olur

Rablerinin cennetine girme imtihanıyla karşılaştılar kendileri, hem de kendilerinden sonraki milyarlarca insanın şablonu oldular Allah katında.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Dolayısıyla bir sahabi yanlış bir iş yaptığı zaman o yanlışın kıyamete kadar taklit edilmesi halinde başına kıyamet günü çok şeyler geleceğini biliyordu. Bizim gibi oturup evlerinde namaza gitti, çayını içti, gene namaza gitti, bu sefer kahvesini içti, yattı, sabahleyin kalktı, yapamadılar zavallılar. Bunu Allah onlara lütfetmedi. Bir saat oturmak nasip olmadı onlara. Uhud'dan geldiler, kimse üstündeki silahını bırakmasın, yola devam ediyoruz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yaralı bereli devam ettiler. Göz altındaki nesildiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görme mesafesinde bir İslam yaşadılar. Bu onların açısından böyle. Müslümanların ve insanların açısından bakıldığında da ashab-ı kiram, ümmeti Muhammed'in, yani bütün insanlığın kıyamete kadar imtihan konusudur. Bu nedenledir ki ümmetin içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki en büyük sorun ashab-ı kiramın kıymetini bilmek veya bilmemek üzerinden çıkan sorunlardır. Yani biz ashab-ı kiramı sadece Uhud'da görerek veya sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün elindeki malını bir çuvala koyup buyur ya Resulallah getirdim derken görüyorsak eksik görüyoruz. Bizi göklere bağlayan merdiven durumundadır ashab-ı kiram. Onlarla Resulullah'a bağlanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Allah'a bağlanıyoruz. Bu nedenle biz burada bugün kıyamet günü İslam adına imtihana tabi tutulduğumuzda bu imtihanın ham maddelerinden birini konuşuyoruz. Elbette bunun üzerinden büyük bir açılım yapıp, yani bunu daha sonraki maddelerde de zaten konuşacağız inşallah. Yani ashab-ı kiramı abartarak sevmek, putlaştırmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muadil bir noktaya getirmek, bunlar elbette ayrı sorunlar. Ama ashab-ı kiramın dengeli bir şekilde alınıp kabul edilmesi diye bir mesele var. Bu meseleyi özellikle vurgulamak gerekiyor. Bu birinci madde. İkinci maddemiz, bu ümmet insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. Arap dini değildir veya başka bir ırkın dini değildir. Eğer ashab-ı kiramı, Allah onlardan razı olsun, bu grubun, ümmet grubunun en başındaki grup olarak görüyorsak, o zaman Kureyş'ten de olsalar, Ensar'dan da olsalar, ashab-ı kiram Arapların değildir. İnsanlığın önderidirler. Yani ashab-ı kiramı insanlığın değeri olarak kabul etmemiz gerekiyor. Bunun sonucu da şudur. Eğer ashab-ı kiramı biz insanlığın değeri olarak kabul edersek, ashab-ı kiram kazanıldığında insanlık kazanacak ve İslamlaşacak. Ashab-ı kiramı insanlık kapsamından indirip Araplık veya sadece Arap Yarımadası'ndaki o dönemin Müslümanları düzeyine indirirsek, bu sefer onlar İslam'ın önünde durdukları için İslam insanlığı kuşatacak çapa ulaşamayacaktır hiçbir zaman. Şimdi derin konulara girmek istemiyorum. Ama örnek de vermem gerekiyor. Filan konuda mesela karı koca ilişkilerinde, aile ilişkilerinde ashab-ı kiram ne yaptılar? Aileyi şöyle bir denge üzerine kurdular. Kureyş'ten biri veya Medine'den, Evs'ten, Hazreç'ten birisi karısıyla böyle bir hayat yaşadı. Evi şöyle kurdular. Genelleme yapıyorum. Yani maddelendirmiyorum. Biz kalkıp o dönemdeki Arap kültürü böyleydi, karısıyla şöyle konuştu, kocasıyla böyle konuştu dersek, Allah'ın tezkiye ettiği, yani peygamberin görme alanında oldukları halde bu yanlıştır diye peygamberin ikaz etmediği bir mantığı, Arap kültürüydü o dersek, İslam'ın şeriatını da onların üzerinden kurduğu halde Allah, biz bu Arap, işte Araplar karısına böyle yapardı, Araplar kocasına böyle derdi, Araplar o dönemde çocuğu şöyle giydirirlerdi dersek eğer, evrensel bütün insanlığa hitap eden bir dini nereden oluşturabiliriz? Ve bu bizi zamanla Arap olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'ten olduğu için o da insanlığa yetmeyecek noktasına götürür. Bizi götürmese de birilerini götürür. Onun için ashab-ı kiram Müslümanların önündeki örnek nesildir insanlık adına. Bu insanların yöresel fıtratlarının yok sayılması, herkesin Kureyş standartlarına göre yaşamasına davetiye değil şüphesiz. Ama Allah'ın şeriatı olarak önümüze koyduğu ve nihayetinde Kureyş'ten olan veya Evs'ten, Hazreç'ten olan, Arap dediğimiz soydan olan ashab-ı kiramla şekillenmiş aile düzeni İslam'dır. Allah'ın kâffeten linnâs, bütün insanlık için örnek gösterdiği şeydir. Kıyamete kadar da baki kalması takdirindedir Allah'ın. Nasıl biz o zaman Araplara ait bir kültür diyeceğiz? Mesela mümin hanımların yüreğine ağır da gelse hakikat bu. Allah birden fazla kadınla evlenmeye ruhsat vermiştir. Ruhsat vermiştir. Bu o dönemdeki Araplar çok sıcak bir iklimde yaşadıkları için işte cinsellikleri de yüksek oldu.

olduğu için, Allah onlara, bir de kadınları çok olduğu için, savaşlarda erkekler çok öldürülüyordu, kadınlar çoktu, aç geziyorlardı, sosyal güvenceleri yoktu, bir de hafif bir sesle, Allah da sonra sistemlerin değişip güvenceli bir hayat geleceğini bilmediği için şeriatını böyle kurdu. Maazallah mı diyeceğiz? Maazallah. Onun için kardeşlerim, burada temel yörüngemizin ana damarlarını çizmeye çalışıyoruz. Mesele sadece Kureyş'in kültürü böyleymiş deme meselesi değil. Bunu şeytan şimdi yumurtlatıyor birisine, Kureyş kültürü bu dedirtiyor. 200 sene sonra da bana ne Kureyş'ten dedirtecek. Mesele Kureyş'ten meselesi değil. Allah bu seçtiği neslin yaşadığı hayatı onayladı mı, onaylamadı mı? Bir kısmını mubahlar olarak bıraktı. Tamam, onlar hurma ile doyuyorlardı. Sen şeftali ile doy. O mubahlarla ilgili bir şey. Bu şeriatın çizdiği çizgidir. Tamam, bundan sonra hayat böyledir dediği şeyler veya serbest bıraktığı şeyler var. Eğer Allah'ın kanunlar dahilinde çizdiği şeyleri biz ashab-ı kiramın üzerinde pratik olduğu için, onlar Arap kültürünün etkisinde yaşanmış şeyler olarak görürsek, insanlar günün birinde çok rahat bir şekilde, vallahi Arapların yapabileceği en aktif egzersiz namaz egzersizi de onun için Allah onlara onu yaptırdı. Soğuk yörelerde uygun bir spor çeşidi değil zaten o, derse insanlar şaşmayın. Çünkü bir kere sen bunu Araplara mal ettin, Kureyş'e mal ettin. Hayır, Peygamber aleyhisselam da Kureyşlidir, ashab-ı kiram da Kureyşlidir, ama din insanlığın dinidir. Ashab-ı kiramın örnekliği de, Allah onlardan razı olsun, Kureyş'in örnekliği değil, insanlığın örnekliğidir. Bu da ikinci kaidemiz. Başta söyledim kardeşlerim, bunların her biri üzerinde uzun uzun konuşulması, düşünülmesi gereken şeyler. Çünkü bunları ilk defa konuşan ben değilim şüphesiz. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh'ın cömertliğini konuşmak çok kolay. O bol bol konuşuluyor. Menkıbeler konuşuluyor. Bu pencereden bakmaya alışık değiliz. Zihinlerimiz yorulabilir. Bu notlarımızı sık sık karıştırırız, tekrar ederiz. Evde bir ders daha yaparız inşallah. Sonra bir ders daha yaparız. Sonra derken inşallah bizim akli melekemiz de ashab-ı kiramı düşünen, taşınan bir seviyeye bir gün ulaşır inşallah. Kardeşlerim, üçüncü noktamız ashab-ı kiramla ilgili. Eğer din, yani İslam, ebedi din ise, ki elbette ebedi, İsrafil aleyhisselamın iş yapacağı güne kadar İslam kalacak Allah'ın izniyle. Sahabilik çerçevesi, şu bahsettiğimiz çerçevede İslam'ın ebediliğini oluşturan değerlerden biridir. İslam ebedi ise, ki ebedidir, bahsettiğimiz ashab mantığı, şu ashab-ı kiramla ilgili tefekkürümüz de ebedi olmalıdır. Günün birinde ashab-ı kiramla ilgili tefekkürümüzde sarsılma olamaz. Olursa İslam anlayışımızda sarsılma oldu demektir. Neden? Çünkü biz

Kur'an'ı ashab-ı kiram üzerinden anlıyoruz. Onlar nakletti, anlayışımızı da onlar sınırladı. Sünneti, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i onlar bize tanıttılar. Kur'an ve sünnet taşıyıcı köprüsü onlar. İki, dinin namazından, kısasından, cihadına kadar her şeyini ilk uygulayanlar ve uygulamalarına onay alanlar Allah'tan onlardır. Üç, yüzlerce konuda ashab-ı kiram Kur'an'da ve sünnette olmayan belli yüzlerce konularda içtihatlar yapmışlardır. Yani görüş belirtmişlerdir. O içtihatları bugüne kadar din olarak gelmiştir bize. En basit diyorum ama farz değil, vacip değil, örneği teravih namazıdır. Milyarlarca, belki yüzlerce milyarlarca kere teravih namazı kılındı 1400 senedir. Uygulama tarzı itibariyle ashab-ı kirama ait bir şey bu. Camilerde kıldığımız teravihler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaygın olarak bu şekilde teravih kılınmadı. Ashabın icmaiyle kılındı. Ashab-ı kiramı çektiğiniz zaman geri, çeker çekmez ashab-ı kiramı, en basit örneği veriyorum, teravih namazı dağılır gider. Farzlarda, vaciplerde, haramlarda, devlet yapısında yüzlerce örnek var, ayrı bir konu. Hepimizin bildiği bir örnek olarak sadece teravih namazını konuşuyoruz. Bunun için diyoruz ki İslam ebedi dindir. İslam'ın altyapısını, ayakta durduğu direkleri oluşturan yapılardan biri de sahabi yapısıdır. Allah böyle murad etmiştir. Ashab-ı kiram İslam'ın ebediliğinin teminatındandır. Üçüncü maddemiz bu. Arkadaşlar, dördüncü maddemiz, üçüncü maddemizin de aynı zamanda açılımıdır. Ashab-ı kiram İslam'ın sigortasıdır. Bu cümle de bana ait değil, hadis-i şeriften alıntıdır. Evet, hadislerde sigorta diye bir kelime yok. Ama o anlama gelen bir kavram var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ashab-ı kiramı ümmetinin teminatı olarak görüyor. Sigortası olarak görüyor. Ebu Musa, Müslim'de hadis numarası vereyim, 2531. hadis-i şerif. Müslim'in hadis-i şerifi. Dolayısıyla sahih diye bir sorunumuz yok. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet ediyoruz. Diyor ki, bir gün
akşam namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kılmıştık. O çıktı. Biz dedik ki oturalım, yatsıyı bekleyelim, yatsıyı da kılar, evlerimize öyle gideriz dedik bir grup. Mescitte oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı geldi. Siz hala burada mısınız? Evlerinize gitmediniz mi? Buyurdu. Dedik ki ya Resulallah, akşamı kıldık, yatsıya kadar oturalım da yatsıyı kılar gideriz dedik. Böyle cevap verdik. Diyor ki sonra güzel yapmışsınız, güzel yapmışsınız buyurdu ve mübarek başını göğe kaldırdı. Gökte yıldızlar vardı. Buyurdu ki, ifadeye dikkat ediyoruz şimdi. Şu gökteki yıldızlar göklerin güvencesidir. Ben göklerin güvencesidir. Yıldızlar dağıldı mı gökler çöker. Ben de ashabımın güvencesiyim. Ben gidersem ashabımın başına çok şey gelir. Ashabım da ümmetimin güvencesidir. Ümmetim, ashabım gitti mi ümmetimin başına çok şey gelir. Buyurmuş. Müslim'in bu hadisinden arkadaşlar ne anlaşılıyor? Alim olmak gerekiyor mu bu hadisten bir hüküm çıkarmak için? Yıldızların dağılması ne demek? Gökyüzünde bir ahenk var. Yıldızın biri orada, öbürü orada, şu kadar sayıda yıldız var gökyüzünde, parlatıyorlar gökyüzü. Bu ahenk bozulduğu zaman gökyüzü çöktü demektir. Bir gün bu ümmetin içerisinde ashabın değeri düşer, ashab koltuğundan geri çekilirse eğer, çok açık bir şekilde Efendimiz aleyhissalatu vesselam ikaz ediyor ki ümmette perişan olacak. Herhalde son sahabi öldüğünde Müslümanlık kalmayacak demiyor. Çünkü ashab-ı kiramın fani bedeni Peygamber aleyhisselam efendimizin murad ettiği şey değil ki. Başka hadisi şeriflerde göreceğiz. Ben ve ashabım diyor. Ben ve ashabım. Onu temsil eden ruh yapısına, iman anlayışına sahabe diyor. Müslümanlar ashab-ı kiramı toplu olarak algılayabildikleri sürece Resulullah'a sahiptirler demektir. Müslümanlar ashab-ı kirama tutunmayı beceremedikleri zaman ön tekerin açtığı izden değil başka yoldan gidiyorlar demektir. Dolayısıyla ashab-ı kiram işte şu şekilde muska yapmış da hayatı garantili gibi bir büyücü mantığıyla garantimiz değil bizim. Ashab-ı kiram hayat tarzı olarak ümmeti Muhammed'in yaşama tarzı olarak bu ümmetin garantisidir. Yani ashab-ı kiramın daha sonra şekillendireceğiz inşallah bunu, yaşama tarzını takip ettiği sürece Müslümanlar din açısından bir sorun yok demektir. Burada kardeşlerim, Muaviye ile oynanırken Ebu Zer solculuğa alet edilirken, Osman radıyallahu anh gevşeklikle itham edilirken, Ali'ye hakkı
hakkı yendi, hak yedi denirken,

Aişe annemize şeytan tırnaklarıyla tırmalama yapılmaya çalışılırken, esasen insanlık, Müslümanlık bindiği dalı kesiyor. Yaptığı budur. Ve bunu izlemekte sakınca görmeyen mümin de kendi bindiği dalı kesen öbür arkadaşına sessiz kalıyor. Ashab-ı kiram korunduğu sürece de kendi gemimizi koruyoruz demektir. Bu şuur ashab-ı kiramın Ali'sine, Muaviye'sine, Ebu Bekir'ine değildir. Yani bir tanesini öne çıkarıp liderimizdir diye peşinden gitme sevdası değildir bu. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselamın getirdiği vahiy, din, şeriat, yaşam tarzı, adını nasıl koyarsak koyalım, Allah'ın Cebrail'e, Cebrail'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği emanet, ashab-ı kiramın bütününün taşıdığı yükün adıdır. Ashab-ı kiram bizim sevdamızdır. Sürdüğümüz izimizdir. Ama ashab-ı kiramdan bir kişi, peygamber gibi peşinden gittiğimiz kişi hiçbir zaman değildir. Olmayacaktır da Allah'ın izniyle. O yüzden ashab-ı kiramın bütününe sahibiz. Bütününe sevdalıyız. Bütününün izini sürüyoruz. Ehli sünnet demek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının bütün olarak oluşturduğu idrak demektir. Yani sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam tarzıdır. Bir sahabi değil, bütün ashab-ı kiram o ölçünün ve kalıbın atıdır. Kaybolduğu zaman bu anlayış, ümmet çok şey kaybetmiş demektir. Bu çok şey inşallah ilk etapta iman değildir. Ama imanın da altı oyuldukça nihayetinde kendisinin kaybolma riski de yok değildir. Kardeşler, 15 maddede ashab-ı kiramın bizim önümüzde duran ve zamanında göz önünde nesil oldukları için izinden gitmek mecburiyetinde olduğumuz nesil oluşlarını özetleyeceğiz dedik 15 maddede. İlk 4 maddeyi bu şekilde tespit ettik. Diğer maddeleri inşallah önümüzdeki derslerde devam edeceğiz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem vadisinden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle Huzalara yardım etmezsem, ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki, kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi, hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl, sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti
2: Muhammed Mustafa geliyor.
1: 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-tül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olana. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

0: أشهد أن لا إله
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.

kardeşlerim, muazzez müminler. İbn Ebi Müleyke rahmetullahi aleyh diyor ki 40 tane sahabi gördüm. Hepsi münafık olmaktan korkuyor, titriyorlardı. Allah Teala Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmetinden razı olduğunu, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabından razı olduğunu haber verdi. Onlar وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Kur'an-ı Hakim'in bu hitabına muhatap oldular. Sabikundan oldular, evvelundan oldular, muhacir, ensar. Onların önde olanları oldular ama bütün buna rağmen onlar titriyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselam Hazreti Huzeyfe'ye münafıkların listesini vermiş. Ömer radıyallahu anh Efendimiz Huzeyfe'ye gidiyor. O listede Ömer'in adı var mı diye soruyor. Hazreti Ömer soruyor. Allah yolunda akşama kadar cihad eden, yasıyı kıldıktan sonra gece sokaklarda dolaşan bir mazlum mağdur var mı? Yarın Allah Azze ve Celle bunu Ömer'den benden sorar diye yatağına giremeyen yatamayan Ömer radıyallahu anh Hazreti Huzeyfe'ye soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse o Ömer'e dair لَوْ كَانَ النَّبِيُّ بَعْد۪ي لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ Ömer imanda, Ömer amelde, Ömer ihlasta, Ömer Allah Azze ve Celle'ye teslimiyette o kadar büyük, o kadar öndeki Ömer eğer benden sonra Allah Azze ve Celle peygamber gönderecek olsaydı o Hattab'ın oğlu Ömer olurdu. Ama o Ömer radıyallahu anh Huzeyfe'ye gidiyor. Diyor ki Huzeyfe, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sana münafıkları bildirmişti. Ömer'in münafıklar listesinde adı var mı söyler misin Huzeyfe diyor. Benim garantim var mı? Senin garantin var mı? Bir dünyada yaşıyoruz. Hani okuldaki öğrencilere öğretmenler deneme sınavı yaparlar. Asıl sınava onları hazırlarlar deneme sınavlarıyla. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de münafıkların, kafirlerin, müminlerin özelliklerini anlatır. Müslümanlara dair sıfatları onları tadat eder. Sen onlara bak, ben onlara bakayım. O özellikler bende varsa, sende varsa Allah Azze ve Celle sendeki imanı kabul ediyor kardeşim. Yola çıkıyorsunuz, çöle gireceksiniz. Arabanın aküsüne bakmadıysanız, suyuna bakmadıysanız, yakıtına bakmadıysanız, çöle girdiniz, dağa girdiniz, oralarda istasyon yoksa kalırsınız, geriye gelemezsiniz, dönemezsiniz. Orada kalırsınız. Ahirete gidiyoruz. Geriye dönüşü yok. Kur'an-ı Hakim'de Allah Azze ve Celle müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Müslüman Ömer titriyordu. İbni Ebi Müleyke 40 sahabiyle karşılaştım. Hepsi titriyor. Korkuyorlardı. Acaba bizde nifakın özellikleri var mı diyorlardı. Peki şu dört başlığa bak. Ben bakayım, sen bak. Varsa bu özellikler Allah sana cennetin kapısını aralayacak. İnnemel mu'minunellezine izâ zükirallahu vecilet kulubuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Okuyacağım dört ayette kasır var. Yani bu özellikler sadece müminlerde olur. Başkalarında olmaz. İnnemel mu'minunellezine izâ zükirallahu vecilet kulubuhum.
Allah Azze ve Celle'nin adı zikredildiği zaman onların kalpleri, yürekleri titrer. Namazda Allahu Ekber derler, kainatın sahibinin huzuruna yönelirler. Kabe'ye dönerler, namazda onların yürekleri titrer. Eğer yüreğimiz titriyorsa Kur'an-ı Hakim'in bahsettiği, anlattığı, özelliklerini saydığı müminler kadrosunda varsın kardeşim. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdetum îmânâ. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanları daha muhkem hale gelir. İmanları güçlenir. Şimdi adamlar var, ayetleri okuduğunuz zaman diyorlar ki bu ayetler tarihseldir. Bu ayetler Hicri 7. asra konuşur. Kur'an'ın bu hüküm ayetlerini bu asırda, bu zamanda uygulayamazsınız. Kur'an-ı Hakim'i hermeneutik okumaya tabi tutuyorlar. Hayır, onlar değil. Peki kimler ya Rabbi? Kimler cennetine, kimler cemaline muhatap ya Rab? Allah'ın ayetleri okunduğu zaman sahabe gibi, Ebu Bekir gibi radıyallahu anh, semi'na ve ata'na diyenler, işittik Allah'ım, itaat ettik ya Rabbi diyenler, onlar ayetlere muhatap olacaklar. O ayetler okunacak, imanları muhkem hale gelecek. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. O ayetleri hayata tatbik etmek için terleyecekler, uğraşacaklar, mücadeleleri olacak. Ashab-ı kiram gibi imandan sonra hayat onlara hangi bedeli ödemeyi emrediyorsa onlar yoluna canımız malımız feda olsun ya Rabbi diyecekler. Gelecekler onlara. Siz nasıl faizsiz bir dünya kuracaksınız? Tekrar Kur'an'ın hükümlerini, Allah'ın buyruklarını şu modern zamana, küresel eşkıyanın hükmettiği bu dünyaya Allah'ın ayetlerini nasıl tatbik edeceksiniz? O gücü bulamazsınız, o makama ulaşamazsınız dendiği zaman onlar bütün varlıklarıyla, mevcudiyetleriyle Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederler. Ondan başka sığınak, barınak, tutamak tanımazlar. İman ettik. O gücü Osmanlı'ya, Selçuklu'ya, Raşid halifelere, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a verdiğin gibi bize de lütfedeceksin ya Rabbi derler. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onlar adına İslamcı dedikleri, sadece konuşan ama amel boyutu olmayan ucuz adamlardan değildir. Teheccüd namazları da var. Namaz safında ümmetle omuz omuza dururlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Allah onlara ne verdiyse ondan infak ederler. O halde müminler önce buna sahip olacaklar. İkinci olarak, İnnemel mu'minûne allezîne âmenû billâhi ve rasûlih ve izâ kânû ma'ahû alâ emrin câmi'in lem yezhebû hattâ yese'zinûh. Allah'a ve Resulüne iman edenler, ancak bu özellikler müminlerde olur. Burada kasır var, başkalarında olmaz. Ve izâ kânû ma'ahû alâ emrin câmi'in lem yezhebû hattâ yese'zinûh. Peygamber aleyhissalatu vesselamla onları cem eden bir işte, bir amelde olduklarında Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetinden izin isterler. İzin çıkmadan asla peygamberin yanından, ümmetin, Müslümanların safından onlar ayrılmazlar. Peygamber aleyhissalatu vesselamla beraber olurlar. Uhud'da sahabe-i kiram ayrılmıştı.
Peygamber aleyhisselatu vesselamın koyduğu yerden ayrıldılar. Peygamber aleyhisselamın emrine muhalefet edince zafer onlar adına hezimete döndü. Allah Resulü aleyhisselam konuşuyor, hutbe irad ediyor. Ve terekûke kaima. Peygamber aleyhisselatu vesselamı minberde bıraktılar, ayrılıp gittiler. Fakat Kur'an-ı Hakim onları ikaz edince, uyarınca, رِجَالُ لَا تُلِه۪يهِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Onları hiçbir şey Allah'ı zikirden, namaz kılmaktan, zekat vermekten, ne ticaret ne alışveriş, hiçbir şey alıkoyamaz. Peygamberin safından onları uzaklaştıramaz. Ashab-ı kiram her şeyi Peygamber aleyhisselamla cem ettiler. Ekmekleri azdı, sefere çıktılar. Allah Resulü aleyhisselam, neyiniz var yanınızda, buyurdular. Ekmeklerini getirdiler. Peygamber aleyhisselamla sahabeyle ekmeklerini paylaştılar. Efendimiz aleyhisselatu vesselamın safında durdular. Ümmet oldular, kardeş oldular. Yani sosyal bilinç diyorlar şimdi. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki Allah'a ve Resulüne iman edenlerde sosyal şuur olacak. İçtimai bilinç olacak. Evini düşündüğü gibi komşuyu düşünecek. Komşuyu düşündüğü gibi bütün bir alem-i İslam'ı düşünecek. Allah Resulü aleyhisselam onlara bir dünya vaat etti. Peygamber aleyhisselatu vesselam hayattayken o dünyaya muhatap oldular. Alem-i İslam bugün 1 milyar 800 milyon. Madenlerin çoğu İslam coğrafyasında. Enerjinin çoğu İslam coğrafyasında. Ama fakir Müslümanlar, açlık sınırında olan Müslümanlar, açlıktan ölen Müslümanlar. Neden Müslümanlar? Çünkü Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an-ı Hakim'in onlara öğretmiş olduğu, bu özellik ancak müminlerde, Müslümanlarda olur dediği, o içtimai şuuru, o ruhu, o manayı kaybettiler. Peki ya Rabbi, sadece Müslümanlarda olması gereken diğer özellik nedir? İnnemel mu'minûne ihvetun fâsilihû beyne ahavaykum. Müminler, Müslümanlar, onlar yalnız ve yalnız kardeştirler. Doğum yoluyla babanın çocuğuyla kardeş olursun. Kan bağıyla ona bağlanırsın. Fakat bir de İslam'da kardeşlik var. İman seni Afrika'daki o siyah kardeşimle Hazreti Muhammed'e bağlar sallallahu aleyhi ve sellem. Bilal-i Habeşi'yi, Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Selman'ı, Farisi'yi, Suheyb-i Rumi'yi kardeş yapan var. Kardeş olmanın gereği var. Nasıl kardeşine sahip çıkıyorsan, Afrika'daki kardeşin Halep'te, Hama'da, Türkistan'da mazlumlar, mağdurlar, وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ, katından bize dost gönder ya Rab diyenler, onları düşünmeye memursun, mecbursun Müslüman. Çünkü müminler yalnız kardeştir. Müslüman Müslümanla alay edemez. Müslüman Müslümanla istihza edemez. Onu onun kabul etmediği lakaplarla çağıramaz. Kardeş olacaklar. Peki Kur'an-ı Hakim'in yalnız müminlerde olur buyurduğu dördüncü hususiyet nedir? İnnemel mu'minûne ellezîne âmenû billâhi ve rasûlihi thumme lem yertâbû ve cahedû bi emvâlihim ve enfusihim fî sebîlillâh. Dikkat buyurun. Bu ayetler innema ile geliyor. Yani yalnız ve yalnız bunlar müminlerde olur. Burada kasır var. İnnemel mu'minûne ellezîne âmenû billâhi ve rasûlihi, Allah'a ve Resulüne iman edenler. Thumme lem yertâbû, sonra onlar şüphe etmezler. Ve cahedû bi emvâlihim ve enfusihim fî sebîlillâh, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler.

Eğer Allah'a, ashab-ı kiram gibi, Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencileri gibi iman ettiysek, Peygamber'e öyle bir imanımız varsa, bu yolda müminlerin, Müslümanların şüphesi olmaz. Eğer inanıyorsak, Kur'an-ı Hakim, Allah Resulü aleyhisselamın sünneti, İslam nizamı yeniden yeryüzüne hakim olacak kardeşim. Ama kim hakim kılacak? İnnemel mu'minûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlî. Kayıtsız şartsız Allah'a, Resulüne, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler bunu yapacak. Thumme lem yertabu. Onların şüphesi olmayacak. Ey İslam kadınları, sizin örtünüzden, tesettürünüzden şüpheniz olmayacak. Müslüman baba oğluna, kızına Kur'an'ın ayetlerini anlat, şüphen olmasın. Kur'an yaşanırsa evinde, dünyana Allah saadet verecek, şüphen olmasın Müslüman. Başka ideolojilere dönme. Kapitalizmaya bakma. Sosyalizmaya bakma. Dünyada saadet adına, selamet adına neler arıyorsan onlar Kur'an-ı Hakim'de. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetinde. Thumme lem yertabu. Sonra şüphen olmasın. Ama o kadarla iktifa etme. Ve cahedu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda onlar cihad ederler. Hazreti Ömer neden Huzeyfe'ye soruyordu? Kur'an-ı Kerim bu özellikleri tadad etti. Acaba Ömer'in cihadında problem var mı? Ömer'in namazında problem var mı? Ömer'in sadakasında problem var mı? Ömer bu müminler listesine, müminler kadrosuna dahil olabilir mi diye. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum neden titriyorlar? Niçin münafık olmaktan korkuyorlardı? Çünkü Allah Azze ve Celle listeyi Kur'an-ı Hakim'de gönderdi. Eğer varsan selamet senin olacak. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Kur'an'ın sahibi dikkat buyurun. Ela inne evliya Allah. Allah'a dost olanlar, mutlak ve muhakkak Allah'ın dostları, onlara korku yok, onlara hüzün yok. Peki madem Kur'an'ın sahibi böyle buyurur, neden Müslümanlar yeryüzünde korkarlar, şehirlerine bomba yağar? Neden onlar kuşatma altında, neden onların çocukları, delikanlıları şehit olurlar? Neden hüzün var, neden acı var, neden keder var? Çünkü Kur'an'ın sahibi listeyi gönderdi. Müminlerde olması gereken özellikler buyurdu. Bunlar Allah'a dost olacaklar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu ayetleri bana okuduğu gibi, Kur'an sana okuduğu gibi, ashabına da bu ayetleri okudu Peygamberi Ekber aleyhissalatu vesselam. Onlar Allah'a dost oldular. Hendek Muharebesinde açlıktan karınlarına taş bağlıyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara Roma'nın, İran'ın, Yemen'in fethini müjdeliyordu. Münafıklar alay ediyorlardı. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Kur'an-ı Hakim Allah'a dost olanlara müjdeler, lütfediyor, ihsan ediyor. Cibril onları haber veriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dosta, Rabbe gidişinden kısa zaman sonra Ebu Ayyub el-Ensari İstanbul'a geldi. Onlar İran'ı fethetti, Yemen'e fatih, Mısır'a fatih oldular. Kısa zamanda bütün bunlara nail oldular. Kardeşlerim, Müslüman mıyız, münafık mıyız? Nerede duruyoruz? Allah'ın kitabı burada. Hani yanında paralar var, gidiyorsun, yatıracaksın, dış ülkedesin, dövizler var. Tam veriyorsun döviz bürosuna, diyorlar ki bunlar sahte. Orada kaldın, ne ileriye ne geriye gidemezsin.
imanımız var. İmanımız sahte mi, hakiki mi? Bizi cennete götürür mü cemalullahı bu imanla müşahede edebilir miyiz? İşte bu ayetleri şimdi dinlediniz. Onlar size tebliğ ettim. Dönünce bakacaksınız, okuyacaksınız. Mahşere geldiğiniz zaman bizi Rabbim bu ayetlerden sorumlu tutacak. İmanımız sahte mi? Babamızdan, atamızdan gördüğümüz bir iman mı? Hakiki bir iman mı?

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: ...63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı. Ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün. Sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün kıncımızla. Bu fikir kabul görür, hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı. Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade, dolu dizgin atlarıyla. Sonra Peygamber hanımı Ümmü Seleme, Peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan Peygamber ordusu. Savaşın parolası ya Mansur, emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek.

bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güz'in sabaha kadar düşündü durdu. Hattab oğlu Ömer, o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağı talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, Zülfikar'ı belinde, sancak, ak sancak, peygamber sancağı Ali Murteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer, adı Hayber ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor. Ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatüz Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab, hayır, hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırsat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Fırsat bu fırsat.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Camiler bir şehrin, bir beldenin İslam'a ait olduğunun mührü mesabesindedir. Camiler müminlerin, Müslümanların karargahıdır. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَٰهِيمُ الْقَوَاِذَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ Camilerin mimarları peygamberlerdir. وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرَٰهِيمَ وَاِسْمَعِيلَ اَنْ تَهِرَى بَيْتِيَ لِلطَّائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ Camilerin hizmetkarı enbiyadır, evliyadır, Hazreti İbrahim'dir, İsmail'dir aleyhisselam. Camilerin ilk imamları, müezzinleri, Allahu Ekber diyenleri, ümmetin, Müslümanların önünde duranlar, onlar da peygamberlerdir. Onlar camilerde bir nesil Allah'a kul olan, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyen, iman, İslam, pazarlık kabul etmez diyen bir nesil yetiştirdiler. قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِينَ Kabe-i Muazzama'nın banisi olan, mimarı olan, hizmetkarı olan, imamı olan Hazreti İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail'e, o camide, o mescitte yetişen yavrusuna evladım, seni Rabbimin yolunda kurban ediyorum, ne dersin İsmail? Seni Allah'a, seni kainatın sahibine kurban ediyorum İsmail deyince, o camiyi yapan babanın evladı Hazreti İsmail aleyhisselam, o da çalışmıştı Kabe'nin yapımında, orada yetişmiş, Kabe'nin etrafında büyümüştü. Babası seni Allah'a kurban ediyorum deyince, Rabbinin emrini yerine getir baba, beni Allah'a karşı sabreder bulacaksın dedi. Hazreti Meryem bir kadındı. Annesi onu Beyt-i Makdis'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya adamış. Orada yetişmişti. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ Mescid-i Aksa'da, camide büyüyen Hazreti Meryem aleyhisselam, yalnız başına Yahudiye, Siyonizme direnen, Allah'ın kelimelerini, onun dinini, onun yolunu müdafaa eden, erkekler otururken meydan yerinde duran, Allahu Ekber diyen Hazreti Meryem camide büyümüştü. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا اُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِف۪ينَ Onlar Allah'ın mescitlerinde onun adını yasaklayacaklar. Oraları harap edecekler. Onlardan daha zalimi yok diyor kainatın sahibi. Esasında kafirler, zalimler, Siyonistler, Yahudi, onlar camiye sadece korkarak girebilirlerdi. Ama müminler, Müslümanlar caminin ruhundan, manasından uzaklaşınca, camiyi sadece namaz kılma yeri görünce, Hazreti Meryem'in, İsmail'in camide yetiştiğini unutan bir ümmet, bir millet, şimdi ilk kıblegahı, ikinci büyük mabedi, üçüncü haremi olan Mescid-i Aksa'nın Siyonistler, Allah ve Resul düşmanı Yahudi tarafından postallarıyla çiğnenmesini mahkum, mağlup bir halde seyre mecbur oldular. Caminin ruhundan uzaklaştık, manasından uzaklaştık. Eğer dönersek, Hazreti Meryem'in, yalnız başına direnen Meryem'in camide yetiştiğini hatırlayan müminler, Hazreti İsmail'in camide büyüdüğünü yeniden bir algı, bir hayat haline getirebilirsek, Peygamber aleyhissalatu vesselam Uhud'a giderken o ordunun içinde cenneti arzulayanlar vardı. Uhud tarafında cennetin kokusunu alıyorum ya Rab diyenler vardı. Onlar Uhud'a, onlar Bedir'e, Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidini korumaya, namazı korumaya, Allahu Ekber'in ruhuna sadakat göstermeye gidiyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam camisinde minel mu'minine ricalun sadaku ma'ahadullaha aleyh feminhum men kada nahbahu ve minhum men yentadir. Enes bin Nadır radıyallahu anh Bedir'e gelememiş, Bedir'e katılamamış. Ya Rabbi tekrar onlar gelseler diye bekleyenler vardı. Minel mu'minine ricalun sadaku

Ali'leri, Hayber'in Fatihini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem camide, Mescid-i Nebi'de yetiştirmiş. Eğer biz camilerimize, mabetlerimize yeniden böyle bakarsak, camilerinde fatihleri, camilerinde hüdavendigarları, adını Salahaddin koydukları çocuklarını bu ümmet yeniden hayata hazırlarsa, o zaman Allah'ın inayetiyle sadece Mescid-i Aksa'da değil, Kudüs'ün bütün sokaklarında bu ümmet yeniden Allahu Ekber diyecek. Camiyi Kur'an Hakim'in bize anlattığı ruha, hakikate, dünyaya taşıyabilmek. Neden camileri çiğnerler? Çünkü camiler Enesler, camiler Fatihler, Salahaddinler, camiler Abdülhamitler yetiştirir. Fakat kardeşlerim, Kur'an Hakim'in sahibi buyuruyor ki: İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir ve akâme s-salâte ve âte-z-zekâh ve lem yehşe illallah. Camileri kimler yapacak? Camileri kimler imar edecek? Kimler inşa edecek? İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Allah'a ve ahirete pazarlıksız bir şekilde iman edenler, onlar camide amele olsunlar. Onlar mimar olsun, onlar hademe, onlar hadim olsunlar. Mimarı Hazreti İbrahim aleyhisselam. Kur'an-ı Hakim'e göre caminin hadimi, hizmetkarı da İbrahim aleyhisselam. O halde camilerde bunlar mimar olsun, bunlar imam, bunlar hadim olsunlar. Ve akame salah. Onlar camileri yapacakların ikinci özelliği, namazı Allah'ın emrettiği gibi kılsınlar. Allahu Ekber derken büyük olan Allah'tır. Amerika, Rusya, Birleşmiş Milletler, bütün güç merkezleri, ümmetin, mazlumların, biçarelerin kanını emen zalimler, ne kadar madde planında güçlü olsalar da, ya Rabbi, denizler tutulduğu zaman sen bize öyle bir iman ilham edersin, öyle bir feraset verirsin ki biz Sultan Fatih oluruz. Önümüzde Akşemseddinler yürüdüğü halde denizler tutulunca dağlardan gemileri yürütürüz ya Rabbi derler. Ve akame's-salah ve âte'z-zekâh. Camileri imar edeceklerin üçüncü özelliği, onlar içtimai adaleti tesis edecekler. Zenginler fukaraya verecekler. Onların mahallelerinde, onların şehirlerinde açlar, perişanlar, yetimler evlerinin kenarında, köşesinde yalnızlığa terk edilmeyecek. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّ اللّٰهِ. Camiyi yapacaklar, imar edeceklerin dördüncü özelliği, sadece Allah'tan korkacaklar. Camiler ve sokaklar işgal edildiğinde, minarelerden imamlar ezan-ı Muhammediyeleri okuduğu zaman, camileri, imanı, İslam'ı müdafaya koşar mısınız? Anneleriniz sizi bugün için doğurdu deyince abdestlerini alır, namazlarını kılarlar, sokağa iner, şehadete yürürler. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّ اللّٰهِ. Sadece Allah'tan korkarlar. Kardeşlerim, ümmeti İslam camiyi yapan müminlerin bu özelliklerinden uzaklaşınca, bu özelliklerin bir kısmını kaybedince, şehirlerinde camilerinin, mabetlerinin işgallerini yaşlı gözleriyle seyrettiler. Hani Çanakkale Muharebesi'ni düşünün. Orada bir anne vardı. Genelkurmay'ın harp mecmuasında anlattığı bir anne vardı. Bilecik istasyonunda hava kararmış, yağmur yağıyor. Abdülkadir binbaşı kumandan diyor ki: yağmur yağarken uzakta bir silüet gördüm. Emirlerime dedim ki bu kadına sor, neden burada bekler? Evladını Çanakkale'ye gönderdiği evladını bir daha görmek ister mi? Emir eri kadına gider.
Kadın elindeki asa

ile kumandana yönelir, der ki: ben Söğüt'ün Akgün köyünden geliyorum. Evet, burada evladım var, onu uğurlamaya geldim. Binbaşı emir erini gönderir, oğlu gelir. Abdülkadir kumandan diyor ki: bekliyorum, anne yavrusuna nasihat edecek. Evladım savaşırken cephenin önünde bulunma diyecek. Ben bunları beklerken iki büklüm olan o Anadolu anası velem yakşa illallah, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyen o anamız, bir aslan kesilir, aslanın dişisi de aslandır. Elini yavrusunun omuzuna koyar, der ki: evladım, baban Şıpka'da, dayın Dömeke'de şehit oldu. Ağalarının şehadet haberi Çanakkale'den geldi. Şimdi seni gönderiyorum. Eğer Çanakkale cephesinden kaçarsan, geriye dönersen, camilerimizin minarelerinde ezan-ı Muhammediyeler susar. Camilerimizin kandilleri söner. Çarşaflarımıza, örtülerimize Yunan'ın, kafirin eli uzanırsa, 9 ay seni karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun evladım, der. Kumandan, döndüm o kadına, dedim ki: ana, sizin ailede er olarak kimseler kalmadı mı? Söğüt'ün Akgün köyünden gelen o kadın der ki binbaşıya: değil, bizim ailede, Söğüt'ün Akgün köyü tam 50 yıldır köyün mezarlığına gençlerini, delikanlıların defnedemiyor, onlar cephede. Allah ve Resul davasını, camilerimizi, ezan-ı Muhammediye'yi korumak için şehit oluyorlar. İnnemâ ya'muru mesâcidallah. Sovyetler camilerimizi çiğnedi. İsrail camilerimizi çiğniyor. Eğer dönersek, camileri yapanların o özelliği bizim hayatımıza hakim olursa, hani müminler, babalar, anneler evlerinde yavrularını, çocuklarını yarınlara hazırlarken onlara mühendis ol, doktor ol diye rol veriyorlar. Eğer onlara şu camileri yapan müminlerin özelliklerine sahip ol. Rükûya varan, secdeye varan başın Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmesin evladım. Canı veren de alan da Allah'tır derse, Mescid-i Aksa'da bu ümmet yeniden Allahu Ekber diyecek. Peki camiler işgal edince müminler ne yapacaklar? وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيمُ الصَّلَاةِ. Onlar evlerini, onlar hanelerini camiye çevirecekler. Hazreti Musa aleyhisselam gibi evleri İslam okulu olacak. Evlerinde yavrularını yetiştirecekler. Eğer bu ümmet Mısır'da Firavun'un zulmü altındayken yasaklanan ibadet hürriyeti elinden alınan, secde etmesine, rükûya varmasına müsaade edilmeyen Hazreti Musa aleyhisselam gibi direnirse, evlerimizde televizyonları kapatıp yavrularımıza, kardeşlerimize Hazreti Kur'an'ı anlatırsak, Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescitte yetiştirdiği Musab'ları, Enes'leri anlatırsak, göreceksiniz Allah'ın inayetiyle Kızıldeniz'e Firavun'u ordusuyla boğan, yok eden Allah Azze ve Celle, Mescid-i Aksa'da Allahu Ekber demeyi yasaklayan İsrail'i, Yahudi'yi Akdeniz'in sularına hak ile yeksan edecektir, gömecektir. Ya eyyühellezine amenu, aminu billah. Ey iman edenler, yeniden iman edin, Allah'a yönelin. Kur'an buyuruyor. Yeniden Müslüman olalım kardeşlerim. Yeniden Rabbimizin, Allah'ın kitabında anlattığı gibi Müslüman olmak. Müslümanlar caminin ruh ve manasından uzaklaşınca, وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ,
Allah'tan başkalarından korkunca, bu ayetin ruhuna, hakikatine ihanet edince işgale uğradılar. 583 Hicri, Salahaddin Eyyubi Hazretleri.

şehitleri karargahındalar. Biri ağlayarak yaralı halde yanına geliyor, diyor ki: Haçlı orduları hacca giden Müslümanların yolunu kestiler. Kadınlarımızı kirlettiler, erlerimizi şehit ettiler. Öldü diye beni de bıraktılar. Bizi öldürürken diyorlardı ki: Kulu li Muhammedikum en yudafi ankum. Söyleyin Muhammed'inize, kabrinden kalksın ve sizi kurtarsın. Salahaddin Eyyubi Hazretleri karargahına çekilir, ağlar ağlar. Sonunda dışarıya çıkar ordusunun önünde. Der ki: Salahaddin, canı malı her şeyi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna feda olsun, benimle gelir misiniz? 583. Tam 87 yıl Kudüs'te Mescid-i Aksa'da Ezan-ı Muhammediye okunmamıştı. Bir Miraç gecesi Salahaddin Eyyubi Hazretleri o muhteşem muazzam ordusuyla Kudüs'e giriyor. 87 yıl sonra giriyor. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّ اللّٰهِ Camileri imar eden müminlerin özelliklerine sahip bir orduyla Salahaddin Eyyubi Hazretleri Mescid-i Aksa'ya giriyor. Her taraftan ayetler okunuyor, Fetih Suresi okunuyor. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ diyor müminler. 87 yıl Kudüs sokaklarında çan çalmışlar. Şimdi müminler, askerler, çocuklar, onlar ezan-ı Muhammediye okuyorlar, sala okuyorlar. Ya Rabbi, biz geldik, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti geldi diyorlar. Mescid-i Aksa'nın mihrabını tuvalet yapmışlar. İbni Kesir El-Bidaye ve Nihayesinde naklediyor. Caminin içine domuzları koymuşlar, Mescid-i Aksa'nın içine ahır yapmışlar. Oraya haçı asmışlar. Müslümanlar perişan bir halde 87 yıl sonra Salahaddin Eyyubi geliyor. Mihrabı temizliyorlar. Camiyi temizliyorlar, gül suyuyla yıkıyorlar. Ordusunun önünde, atının üzerinde kafirleri yere sere sere Allahu Ekber diyerek Kudüs'e giren Salahaddin Eyyubi, küfrün o ordusunu yere seren Salahaddin, askerleriyle beraber camiye girer. Onların arasında kafirler önünde eğilir Salahaddin'in. Salahaddin Eyyubi Allahu Ekber der, secdeye kapanır. Eğer bugün kafirlerin gücüne aldanan, önlerinde eğilen 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam Salahaddin Eyyubi gibi iman edebilirsek, kafirler, zalimler, Tel Aviv'in eşkıyası bu ümmetin önünde eğilecektir Allah'ın inayetiyle. Allahu Ekber'in ruh ve manasına sadakat göstermek. Muhyiddin el-Kureşi Hazretleri üzerine siyah cübbesini giyer. Nurettin Zengi Hazretleri Mescid-i Aksa fethedilir diye oraya bir minber yapmıştı. Fakat o büyük kumandanın ömrü yetmedi. Salahaddin Eyyubi Hazretleri o minberi getirtir. Mescid-i Aksa'nın içine Nurettin Zengi Hazretleri'nin inşa ettirdiği, yaptırdığı o minberi koyarlar. Müslümanlar avluyu doldurmuşlar. Minberde Muhyiddin el-Kureşi Hazretleri var. Söze başlarken der ki: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ En'am suresindeki bu ayeti okur. Zalimlerin kökü kesilmiştir. Kafirlerin kökü kesilmiştir. Mescid-i Aksa'nın kubbesine haçı asanların kökü kesilmiştir, Allah'a hamdolsun. Eğer onun dinine yardım edersek, eğer camiyi yapanların özelliklerini hep hayatımızda korursak, bundan sonra Mescid-i Aksa'ya dönemeyecekler demişti Muhyiddin el-Kureşi Hazretleri. Ama biz ümmet yapımıza, Abdülhamit'e, kardeşliğimize ihanet edince Yahudi tekrar döndü. Şimdi Mescid-i Aksa'da müminler Allahu Ekber diyemiyorlar, namaz kılamıyorlar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa'dan Miraç'a yükselmişti. Namaz, 5 vakit namaz, Peygamber

0: Peygamber aleyhissalatü vesselama Miraç'ta verilmişti. Yani Mescid-i Aksa'nın semalarında Peygamber aleyhisselam namazı aldı. Kıblemiz Kabe-i Muazzama. Fakat orada Peygamber aleyhisselam 5 vakit namaz emrini aldı ki namaz kılarken Allahu Ekber derken 5 vakit namaz Mescid-i Aksa'nın semalarında farz kılmıştı. Aksa'yı düşünün. Mescid-i Aksa'yı düşünün. Hazreti İbrahim aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı bina etti. Kabe'yi işgal ettiler. Allah Resulü aleyhisselam 13 yıl Mekke'de mücadele etti. Sonra 8 yıl Medine'de bir ordu hazırladı. Mekke'nin üzerine gitti. Kabe'yi, o en büyük mescidi kurtardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Beyt-i Makdis'e gitti. Orayı özgürleştirdi. Eğer biz Allah Resulü aleyhisselamın yoluna dönersek, onun mescidinde yetiştirdiği Enes'leri, Musab'ları yeniden bu ümmet yetiştirirse, Allah Azze ve Celle yeniden bu ümmete Kudüs'ün hürriyetini nasip edecek. Kudüs'te Allahu Ekber diyecek. Kudüs'ün bütün sokaklarında Allahu Ekber diyecek. Camileri İslam şehirlerine vurulan bir mühür kabul eder. Camiler yeniden karargahımız olursa, Salahaddinlerimiz, adını Müslüman babaların Salahaddin koyduğu çocuklar, ruh planında Salahaddin olacak. Hüdavendigâr, Alparslan, Yavuz olacaklar. Camiler başlarımızı almadan küffarın postallarıyla çiğnenmeyecek.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
3: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir ya Rab. Hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığında Arap'ın dünyaya söyleyecek sözü yoktu. Dünya milletleri arasında yeri de yoktu. Ne dünya çapında mütefekkirler çıkarmış, ne içinde büyük sanatkarlar vardı. Bütün sermayesi kadına, şaraba şiir yazan şairleriydi, onlardı. Edebiyatı vardı, konuşurlardı, kadına dair, şaraba dair. Sabaha kadar o ayyaş şairlerin şiirlerini okurlardı. Roma'nın, Bizans'ın, İran'ın hakimiyetinde yaşarlardı. Taşların önünde eğilirler. Allah Azze ve Celle'yi bıraktılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı onun yolunu terk ettiler. Hubel'in, Menat'ın, Lat'ın, Uzza'nın önünde eğiliyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara... وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ

Allah Azze ve Celle insanları da cinleri de sadece ona ibadet etsin diye yarattı. Bu ayeti kerimeyi okuyunca bana ibadet etsinler, insanlar cinler bunun için yaratıldılar, bunu terkin edince Peygamber aleyhisselam, onlar tevhide kulaklarını tıkadılar, olmaz dediler. Peygamber aleyhisselatu vesselam, taşların önünde eğilmeyin, Lata, Menata, Uzza'ya secde etmeyin, ayağa kalkın insanlar. Allah Azze ve Celle sizi bunun için yaratmadı deyince onlar, bel kalu azgâsu ahlâmin bel iftarâhu bel huve şâir. Bunlar Muhammed'in rüyaları dediler. Akşam rüya görüyor, sabah bize onları anlatıyor dediler. Bel iftarâhu, uyduruyor dediler. O şair dediler, bel huve şâir. Kahinlere gittiler, sihirbazlara gittiler. Onları Allah'a, kulluğa davet eden Peygamber aleyhissalatu vesselamın, sahirlerin, kahinlerin sözlerini esas alarak yolunu kestiler. Fakat Allah Resulü aleyhisselam durmadı. Onlara hakkı, hakikati anlatmaya devam etti. Ayağa kalkın dedi. Ey Arap, ayağa kalk. Ayağa kalk Ebu Bekir, ayağa kalk Ebu Cehil dedi. Ayağa kalk. Ayağa kalk Ebu Leheb. Sen taşların önünde secde edemezsin, ayağa kalk. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah'a secde edecek, Allahu Ekber diyeceğiz. Ayağa kalk Mekke, ayağa kalk Medine dedi Peygamber. Yolunu kestiler, eşkıyaları gönderdiler. Bahaneleri yoktu Allah Resulü Aleyhisselam'ın. Yapamıyorum ya Rabbi demedi. Bu kadar ağır yükü neden omuzlarıma yükledin Allah'ım demedi Peygamber aleyhissalatu vesselam. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ. Size bir kitap indirdi, Kur'an hakimi gönderdik. Ey Araplar, ey insanlar, şerefiniz o kitapta. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'ye döndü, Medine'ye döndü. Roma'nın kulu, Roma'nın kölesi oldunuz. Kisra'nın, Mecusilerin kölesi oldunuz. Eğer şeref, eğer itibar arıyorsanız, ey kadınlar, ey çocuklar, ey delikanlılar, yeryüzünde onurunuzla yaşamak istiyorsanız, fihi zikrukum, şerefiniz Kur'an-ı Hakim'de buyurdu. Gelin, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini evinizde tatbik edin. Onun ayetlerini sokakta, çarşıda, devlette tatbik edin. Şerefiniz Kur'an-ı Hakim'de buyurdu Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bu ayetler, bu hükümler hayatımıza tatbik edilirse insanlar şeref bulacak. Ela ya'lemu men halak, yaratan Allah Azze ve Celle konuşuyor. Onlardan iki tanesini size arz edeyim. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an'ın bu ayetini okudu. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, her şeye kadir olduğuma inanan müminler, vahdaniyetime inananlar, ya eyyühellezine amenu, rububiyetime iman edenler, ya eyyühellezine amenu, her şeye kadir olduğuma iman edenler, ku enfusekum ve ehlikum nara. Hem kendinizi koruyun, hem ehlinizi, hem ailenizi, çocuklarınızı koruyun. Şöyle babalar olmayın. Oğlun kahveye giderken, oğlun zar atarken sessiz kalma baba. Eğer sessiz kalırsan Müslüman baba, o yavrunun hesabını Allah Azze ve Celle'ye veremezsin. Ey anne, yavrun 15 yaşında modacılara, ekrandakilere aldanıp sokağa kendini teşhir eden kıyafetlerle çıkıyorsa, ey anne, Müslüman anne, mümine anne, Fatıma, adı Fatıma olan anne, adı Zeynep olan anne, ya eyyühellezine amenu, ey vahdaniyetime, kudretime iman eden müminler baba,
babalar, anneler, yavrularınıza, evlerinize sahip çıkın. Sessiz kalmayın. Onlar cehenneme giderken, onlar nara giderken, nasıl olur da babalar, anneler, müminler, erkekler, hocalar, alimler, vaizler, denizde, kenarda, sahilde, anadan uryan bir halde kadınlar denize girerken, imamlar, hocalar, vaizler, ekranda din tüccarlığı yapanlar, nasıl susarsınız? Ya eyyühellezine amenu, ey ehli iman, ayağa kalkın. Camide uyumayın. Babalar, müminler, Allah'ın ayetlerini evinizde çocuklarınıza, yavrularınıza anlatın. Bu hutbeler neden? Neden Peygamber aleyhisselam konuştu kardeşlerim? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum onu dinlediler. Aldılar evlerine gittiler. Kızım Fatıma, otur dinle. Peygamber aleyhisselamdan sana mesaj var. Kur'an-ı Hakim'den sana mesaj var. Otur Zeynep, dinle dediler. Babalar öyle dinlediler. Müminler, Müslümanlar, evlerimizde televizyonlar var. Yavrularımızın, kardeşlerimizin imanını kirleten ekranlar. O ekranları kapatmadan o evlerde Hazreti Muhammed konuşmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Kapat ekranı. Kur'an-ı Hakim konuşsun. Yer aç. Kur'an-ı Hakim'e söz ver. Hazreti Muhammed aleyhisselama söz ver. Sen mesud olursan, yavrun mesud olursa sen de mesud olacaksın. Yavrun güzel bir hayat yaşarsa sen de mutlu olacaksın. O halde yavrunun mutluluğu, yavrunun şerefi Hazreti Kur'an'da. Kur'an-ı Hakim'in ahkamını eğer evimize tatbik edersek, evimize, hanemize, mahallemize surur gelecek, huzur gelecek. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, babalar, anneler, Allah Resulü aleyhisselamı dinlediler. O mesajı aldılar, çocuklarına, yavrularına getirdiler. Anlattılar, sonra ellerini kaldırdılar, ya Rabbi dediler. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا Ey Rabbimiz dediler. Bize göz aydınlığı olan eşler, göz aydınlığı olan yavrular ihsan et. Bizi وَجْعَلَّنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا Bizi ya Rabbi muttaki olanlar için imam yap. Bize sancağını ver, bize bayrağını ver. Onu taşıyalım, kumandanlar olsun, halitler olsun önümüzde. Saatler olsun, Ertuğrullar, Abdülhamitler olsun, onlar imam olsunlar mazlumlara. Yetim yavruların gözyaşlarını silsinler ya Rabbi. Annelerin, babaların cehdi gayreti vardı. Minberden evlere koridorlar açtılar. Peygamber aleyhisselam onların evinde konuştu. Sözleri minberden, peygamber buyruğunu, Allah'ın ayetlerini kürsülerden evimize ne kadar taşıyoruz? Yarın kıyamet günü sana, bana soracak. Evinde ekrandaki o kadınlar mı daha çok konuştu, yoksa seni yaratan, yoktan var eden Allah Azze ve Celle'nin ayetleri mi senin evinde daha çok konuşuldu, dinlendi? Konuş, cevap ver Müslüman diyecek. Fi buyutin ezinallahu en turfa'a ve yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lehu fiha bil guduvi vel asal. Ricalun diye devam ediyor, faili geliyor. Allah Azze ve Celle onlara emretti. Fi buyutin, onlar öyle evler yaptılar ki. Bir başka manası fi buyutin, o evlerde. Yani o camilerde demek. Fi buyutin edinallahu, Allah onlara emretti. Evler yapmayı, evler yapılmasını emretti. O evlerde Allah'ın adının zikredilmesini emretti. Yusebbihu lehu fiha bil guduvi vel asal. Onlar o evlerde sabah akşam Allah Azze ve Celle'yi zikrettiler. Sahabenin evi cami, camileri ev oldu. Camileri ev oldu, evleri cami oldu. Oralarda çocuklarını yetiştirdiler. İbn-i Mace rivayet ediyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma,
Peygamber aleyhissalatu vesselamla mescitte oturuyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama biri süt getiriyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam sütü alıyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sütten içiyor. Sonra yanı

yaşında küçücük yavru olan Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'ya dönüyor. Buyuruyorlar ki: "Ete'zenu li en eskiye Halid'en." Bana müsaade eder misin? "Ete'zenu li en eskiye Halid'en." Halid bin Velid'e vereyim. "Seyfun sallallahu alel müşrikîn." İslam ordusu dağıldığında, kumandanlar şehit olduğunda meydan yerine çıkıp İslam sancağını alan, Allah'ın kafirlere, müşriklere karşı çekilen kılıcı olan Halid'ime bu sütten vereyim. "Ey çocuk, bana müsaade eder misin?" deyince Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma "Hayır ya Resulallah" dedi. "Madem o kaba, mübarek dudakların değdi, o halde önce ben içeyim sonra Halid'e ver ya Resulallah" dedi. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum kızmadılar. "Ey çocuk, neden peygamberin yanında oturuyorsun?" demediler. Onu arka tarafa göndermediler. Onlar camileri medrese yaptılar, okul yaptılar. Amcalar, yaşlılar camide çocuklara Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlattı. İmamlar camiyi namaz kıldıktan sonra terk etmediler, kitlemediler, bırakmadılar. Gelen çocuklarla beraber oldular. Sütü beraber içtiler, beraber oldular. Cihadı, şehadeti, cenneti beraber konuştular. Oralardan Peygamber Aleyhisselam kahramanlar çıkardı. Müslüman, Ahmet, Muhammed, önce çocuğunu, yavrunu alacaksın, elinden tutacaksın, camiye getireceksin. Yavrun fizikçi olabilir, yavrun kimyacı olabilir, yavrun doktor olabilir. Ama bütün bunlardan önce Allah'ın sana emaneti olan yavrunu alacak, camiye getirecek. Onun şerefi, onun itibarı Hazreti Kur'an'dadır. Hazreti Muhammed'e ittiba etmededir. Önce Allahu Ekber diyecek senin yavrun. Eğer Kur'an-ı Hakim'i tanımadan fizikçi olursa, Kur'an-ı Hakim'i tanımadan bilim adamı olursa, o zaman onlar batının katilleri gibi ilim bilim adamı olunca kitle imha silahlarını icat ederler. O halde Müslüman, cami cennet yoludur. Cennet yoluna yalnız gelme. Ahmet'i al, Muhammed'i al, Yusuf'u al, mahallenin çocuklarını al. İmam kardeşim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam Abdullah bin Abbas'ları camide nasıl karşıladıysa, nasıl beraber olduysa, çikolata ver, tebessüm et, Abdullah'ları dirilişe hazırla, cennete hazırla, ümmetin uyanışına hazırla kardeşim. لَكَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ. Ey 1,5 asırdır ağlayan Müslümanlar, şerefiniz Avrupa'da değil, şerefiniz Londra kapılarında beklemekte değil, şerefiniz Hazreti Kur'an'da. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la onlar ayağa kalktılar. Kur'an-ı Hakim'le dirildiler, onunla var oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara sadakayı anlattı. Sahabe-i kirama Efendimiz aleyhissalatu vesselam sadakayı anlatınca onların verecek ne imkanları vardı ne de çalışmaya, sadece çocuklarına ekmek getirecek kadar bir gücü kuvveti vardı. O kadar iş buluyorlardı. Ondan ötesinde bir takatı yoktu onların. Fakat Ebu Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. İmam Bukhari naklediyor. Sadaka ayeti nazil olunca "Hud min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha." Ayet nazil oldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam ashab-ı kirama döndüler. Buyurdular ki: "Lemma nezelet ayetus sadaka." Sadaka ayeti nazil olunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara sadaka vermeyi emretti. Biz de gittik, pazarlarda hammallık yaptık. Sırtımızda yük taşıdık. Para kazandık. Onunla evimizdeki ekmeği bıraktık ve sadaka verdik. Kimi çok veriyor, kimi az veriyordu. Çok verenlerle müşrikler, münafıklar alay ediyorlar. Diyorlar ki bu adam riya, riya için veriyor. Az verenle bu kadar da sadaka olur mu diyorlardı. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara "İttakun nara velev

şıkkı temratin, yarım hurma kadar olsa da cehennemden kendinizi koruyun. Allah yolunda verin, zenginler kendilerine göre versin. Fakirler eğer bulamıyorlarsa onlar da yarım hurma versinler. Allah Azze ve Celle verdiklerinizin niceliğine bakmıyor.

Ebu Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselam bize sadakayı emretti. Biz gittik Nuhamil. Sırtımızda yük taşıyorduk. Oradan para kazanıyorduk. Sadaka veriyorduk. Kimimiz ancak bir avuç veriyordu. Ama şimdi bakıyorum, o bir avuç sadaka verenlerin 100 binlik servetleri var. Onlar verdikçe Allah Azze ve Celle onlara verdi. Allah Resulü aleyhisselam ashabıyla konuşurken kâle raculun, Efendimiz aleyhisselam bir adamdan bahsetti. Buyurdular ki bir adam, le etesaddakanne bi sadakatin, ben sadaka vereceğim dedi bir adam. Yemin olsun Allah yolunda sadaka vereceğim. Adam sadakasını eline aldı, dışarıya çıktı. Akşam gece zifir karanlık var. Sadakayı verdi, geri döndü. O etrafta yaşayanlar dediler ki adam akşam sadakayı bir hırsıza verdi. Adam sabah oldu, yemin etti. Allahümme lekel hamdu le etesaddakanne bi sadaka. Sana hamdolsun ya Rab, senin yolunda sadaka vereceğim. Yine dışarıya çıktı, sadaka verecek. Fakat bu defa sadakasını zina yapan bir kadına verdi. Yine konuştular, dediler ki zina yapan bir kadına verdi sadakasını. Adam yine yemin etti, Allahümme lekel hamdu le etesaddakanne sadaka. Sana hamdolsun, hamd sanadır ya Rab, senin yolunda sadaka vereceğim diye and içti, yemin etti adam. Bu defa sadakayı gecenin karanlığında zengin olan bir adama verdi. Yine onunla alay ettiler, zengine verdi dediler. Adam rüyasında Allah Azze ve Celle ona şunu ilham eder: o sadakayı hırsıza vermiştin. O utanacak, belki hırsızlıktan vazgeçecek. O sadakayı zina eden bir kadına verdin. O kadın iffetini kuşanacak. O sadakayı zengin olan bir adama verdin. O da pişman olacak, nadim olacak. O verdi sadaka, ben neden vermeyeyim diyecek. Kardeşlerim, sadaka veriyor adam. Ama sadakayı zina eden bir kadına veriyor. Fakat Allah Azze ve Celle onun sadakasını zayi etmiyor. Kadın kendisine bir Müslüman, Allah'a iman eden bir mümin sadaka verdi diye kadın zinadan vazgeçiyor. Kadın şunu düşünüyor: adamlar bana gelirlerdi, güzelliğime bakarlardı, boyuma bakarlardı, para verirlerdi. O para karşılığında beni kullanırlardı, beni istismar ederlerdi. Ama şimdi gecenin yarısında la ilahe illallah diyen bir Müslüman, bir mümin sokağa çıktı, bana sadaka verdi, dönüp bakmadı, istismar etmedi, peşimden gelmedi. O halde ben ya Rabbi dönüyorum, sana dönüyorum, o hayatı bırakıyorum. Ben ya Rabbi bütün hücrelerimle la ilahe illallah diyorum ya Rabbi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda hammallık yaptılar. Sırtlarına taşıdılar. Kadınlara verdiler, çocuklara verdiler, yetimlere verdiler. Allah Azze ve Celle onların önünü, onların yolunu açtı. O kadar zengin oldular ki dünyanın en güçlü devletlerini mukavvadan suretler gibi paramparça yaptılar. Ebu Ayyub el Ensari ile İstanbul'a geldiler. Fas'a gittiler, Pakistan'a gittiler, Türkistan'a kadar ulaştılar. Allah ve Resul davasını oralara taşıdılar. لَكَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ. Şerefiniz Müslümanlar bu Kur'an'da. Bu Kur'an sadakayı emrediyor. Onların malları, onların imkanları yoktu. Hammallık yaptılar, sadaka verdiler. Yetime, dula, biçare kadına, açlıktan dolayı kötü yola düşen kadınlara sahip çıktılar. Allah Azze ve Celle dünyanın en güçlü devletlerini onların önünde perişan etti, hak ile yeksan etti. Sonra aldananlar oldu. Emeviler aldandı, dünyaya döndüler. Şerefi dünyada, şerefi sarayda arayınca yıkıldılar. Abbasiler geldi. Onlar da bir ara şerefi dünyada, şerefi malda, şerefi sarayda aradı. Onlar zelil oldu. Sonra Allah Azze ve Celle Arap'ın eliyle iman eden Türkleri gönderdi. Türkler geldi. Tuğrul Bey geldi Bağdat'ta, Allahu Ekber dedi. Sonra Kürtlerden

0: Salahaddin Eyyubi geldi, Arapların bıraktığı sancağı Kudüs önlerinde ümmetle beraber o taşıdı, Kudüs'e o girdi. Sonra Türklerden Ertuğrul Gazi geldi, 6 asır onun çocukları sancağı taşıdılar. Osmanlılar, bu millet, bu ümmet ne zaman şerefi itibarı batıda, batının hayat tarzında, oradaki kadınlarda, onların kıyafetinde arayınca Tanzimat'tan sonra izzetimizi kaybettik, itibarımızı kaybettik. Alemi İslam bölündü, parçalandı, dağıldı. Şimdi bütün şehirlerimizde acılar, ızdıraplar var. Ümmetin kadınları, kızları, çocukları önce batılı kadınlara baktılar, şimdi onlara hayran oldular. Onlar gibi giyiniyorlar, onlar gibi kuşanıyorlar, onlar gibi yaşayanlar, onlar gibi düşünenler var. Ey ağlayan alemi İslam, kanunları, yasaları batıdan, Londra'dan, New York'tan, Berlin'den alan Müslümanlar, 1,5 asırdır batının yasalarıyla şeref bulamadınız, itibar bulamadınız. Mekke'de ezilen bir millet vardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam onları ayağa kaldırdı. Tuğrul Beylerle, Salahaddin Eyyubilerle nasıl ayağa kalktıysak, Allah Resulü aleyhisselamın ashabına, Kur'an-ı Hakim'e dönersek, lekad enzelna ileyküm kitaben fihi zikrukum. Ey Araplar, ey Türkler, ey Kürtler, ey Müslümanlar, şerefiniz, itibarınız batıda değil, Londra'da değil, Amerika'da değil, şerefiniz Hazreti Muhammed'de, şerefiniz Allah'ın kitabında, Kur'an'a dönün, Hazreti Muhammed aleyhisselama dönün. Ey 1,5 milyarlık, 1,8 milyarlık alemi İslam, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya Allah ve Resul düşmanı Yahudi'nin izniyle giren Müslümanlar, eğer kanımıza dokunuyorsa o zaman evlerimizi Hazreti Kur'an'a açalım. Evlerimizi, okullarımızı, camileri peygamberin camisi gibi yapalım. Yapalım ki yeniden işimizde Ertuğrul Gaziler, yeniden Tuğrul Beyler, Sultan Fatihler yetişsin. İşte o zaman, yani şerefi hayatın bütün noktalarında Kur'an-ı Kerim ararsak, وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَر۪ينَ. Allah Azze ve Celle nice zalim olan milleti hak ile ihsan etmiştir, paramparça etmiştir. Hemen o şeref ayetinin sonrasında geliyor. Allah yepyeni bir nesil, yepyeni bir ordu göndermiş, yepyeni bir milletle insanlık ayağa kalkmıştır. Eğer biz şerefi, itibarı Allah'ın ayetlerinde, Kur'an-ı Hakim'de arar, Allah'ın ahkamını hayatımıza tatbik edersek, alem-i İslam'ı kan gölüne çeviren zalimler hak ile yeksan olacak. Hazreti Muhammed'in gençliği gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar evlere, onlar dünyaya adaleti getirecekler. Yeniden olacak Allah'ın izniyle. Eğer şeref ve itibarı Kur'an-ı Hakim'de ararsak, inanırsak, ahkamını hayatımıza tatbik edersek, zalimler yeniden zelil, mazlumlar aziz olacak.
1: Burası Yıldız Efendi.

أليس ذلك بقادر

bir ulul emredin emrine girdik. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı, kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize.

Suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah, ancak sen okursun yüreğimizi.

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu bu hurdanların. Aşkınla bağrını yakmadı millet. Gelmemiş Türkçede kıysu Hasan'ın. Yok bizde bürde ne muallaka. Yolunda baş veren Ali Osman'ın.

ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. İslam, insanların, müminlerin bütün hasseleriyle, bütün organlarıyla Allahu Ekber demesinden ibarettir. Müslümanlar Allahu Ekber derler. Allahu Ekberu mimma arafte. Bildiğinden, hayal ettiğinden, düşündüğünden çok daha büyük. Büyük olan Allah'tır. Allah Azze ve Celle'nin azameti, büyüklüğü kainatta hiçbir şeye kıyas edilmez. Allahu Ekberu mimma arafte. Namaza başlarken Müslümanlar Allahu Ekber der. Rüküye giderken Allahu Ekber. Secdeden kalkarken Allahu Ekber der Müslüman. Kabe'ye gidince, Allah'ın beytini tavaf etmeye başlarken Bismillahi Allahu Ekber. Tirmizi'nin rivayetinde Peygamber aleyhissalatu vesselam Hacerül Esved'e istilam etti, elini kaldırdı, Allahu Ekber dedi. Ya da Abdullah İbni Ömer'in rivayetinde Bismillahi Allahu Ekber.

Ver denir Kabe'nin etrafında tavafa başlarken. Şeytanı taşlamaya gittiğinde Müslümanlar Bismillahi Wallahu Ekber. Şeytanı taşlarken Allahu Ekber rağmenli şeytani ve hizbihi. Şeytana adamlarına rağmen Allahu Ekber Allahu Ekber min kulli şeyin. Bayram sabahı kalktınız, camiye geliyorsunuz. Eğer kurban bayramıysa küçük çocuklar, büyükler, yaşlılar, onlar sokakta Allahu Ekber derler, tekbir getirerek o halde camiye gelirler. Ramazan bayramına geliyorsanız sessiz bir halde tekbir getirip camiye gidersiniz. Müezzin günde 5 defa. İslam'ın manifestosu olan ezan-ı Muhammediye'yi ilan ederken, ezana başlarken Allahu Ekber der. Sonunda Allahu Ekber der. Allahu Ekber. Müslüman dünyayı Allahu Ekber üzerine bina eder. Kardeşlerim, Allahu Ekber'de 2 boyut var. Bir, lisanınızla söylüyorsunuz. Sonra hayatınız Allahu Ekber'e ne kadar sadakat gösteriyor? Hayatınıza bir karne tutunuz. O karneyi hayatınızın bütün alanlarıyla ilişkilendiriniz. Sonra sorun kendinize, ben Allahu Ekber'e ne kadar sadakat gösteriyorum? İnsanlar vardır, dilleriyle Allahu Ekber diyorlar, fakat hayatlarıyla Allahu Ekber'i reddediyorlar. Bir esnaf düşünün, bir yerde mal alıyor, mal satıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, men gashyena feleyse minna. Aldatan benden değil, benim ümmet kadromdan olamaz. Adamın yanına gittiniz, bir kasa domates aldınız. Üzerine sağlam domatesleri koydu, altında çürükler var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlardı ki, böyle yapan benden değil, benim ümmet kadroma ait olamaz. Bu adam camiye geliyor, namaz kılıyor, sizinle birlikte aynı safta duruyor, Allahu Ekber diyor. Fakat onun dünyasında paranın bir değeri var, paranın bir karşılığı var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aldatma dedi. Aldatan bana ait olamaz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kadrosuna dahil olamaz buyurdu. Fakat onun için para daha önemli. Parayı daha önemli tutan, kabul eden, sağlam domatesleri yukarıya, çürükleri aşağıya koyan adam, her ne kadar bu adam diliyle Allahu Ekber dese de haliyle, ticaretiyle, satışıyla, alışverişiyle Allahu Ekber'i yalanlıyor, reddediyor o adam. Karneni tut, neredesin? Kıyamet günü kainatın sahibi soracak. Veylul lil mutaffifin ellezine izektalu alen nasi yestavfun ve izâ kâluhum evvezenuhum yuhsirun. Alırken tam alıyorlar ama satarken insanları aldatıyorlar, yalan konuşuyor, yemin ediyor, diyor ki yemin olsun ki ben şu malı şu kadar fiyata aldım. Allah'ın adını kullanıyor, para kazanmak için bunu yapıyor. O adam namaz kılıyor, sabah camiye gitmişti, Müslümanlarla beraberdi, Allahu Ekber demişti. Müezzin minarede Allahu Ekber derken o da tekrar ediyordu. Ama şimdi Allah'ın ayetlerine rağmen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruklarına rağmen diyor ki hayır, para benim için daha önemlidir, para önemlidir diyen adam, parayı kazanmak için yalan konuşan bu adam, her ne kadar diliyle Allahu Ekber dese de ümmeti, Müslümanları ticaretinde aldatıyorsa bu adam haliyle, dükkanıyla, hayatıyla Allahu Ekber'i reddediyor bu adam. Bir motor ustası düşünün. Arabanız bozuldu, ona gittiniz. Dediniz ki galiba bu motor yandı. O da size şöyle bir baktı, bu adam saf dedi. Açtı, baktı içeriye, orada çok basit bir arıza var. Belki 10 liraya yapılabilecek bir arıza var. Fakat sizin bu ifadenizden hareketle,
Bu adam saf dedi. Bu adam arabadan

Anlamıyor. Evet, senin de söylediğin gibi arabanın motoru yandı dedi. Yarın gel sana ben motoru vereyim. Yarın o adam gitti. 10 liralık bir arıza vardı. Belki orada sadece bir civatayı değiştirdi. Ama adama araban senin motorunu yaktı dedi, ondan 1000 lira para aldıysa, bu adam sabah namaza gitmişti. Bu adam namaz kılmıştı. Bu adam diliyle Allahu Ekber demişti. Ya Rabbi, senin buyruklarını kabul ediyorum. Onları hayatıma tatbik ediyorum. Senden başka Rab tanımıyorum. Senin ahkamını hayatıma uyguluyorum ya Rabbi diyen bu adam, eğer müşteriyi aldatıyorsa, yalan konuşuyorsa, bu adam ticaretiyle Allahu Ekber'i reddediyor bu adam. Doktora gittiniz. Muayene oluyorsunuz. İçeriye aldı sizi. Hocam şurası burası ağrılar, acılar, ızdıraplar var dedi. Anladı sendeki hastalık nedir. Fakat özel hastanede doktorluk yapıyor. Seni röntgene gönderdi. Tomografiye gönderdi. MR'a gönderdi. Hastane ile onun arasında anlaşma var. Şu kadar hastayı MR'a, şu kadar hastayı tomografiye göndermesi lazım. Sen oraya gitmemen gerekiyordu. Normal bir hapla senin tedavin olacaktı. Ama o doktor eğer hastayı oraya gönderiyorsa diyor ki ya Rabbi, ben Müslümanım, Allahu Ekber diyorum, namaz kılıyorum ama benim için para daha önemli ya Rabbi diyorsa, para kazanmak için hastaya zulmediyorsa, hastayı sömürüyorsa, o doktor diliyle Allahu Ekber diyor fakat hayatıyla Allahu Ekber'i yalanlıyor, reddediyor. Dişçiye gittiniz. Ağzınızda iki tane çürük var. Onları dolgu yapacak, tedavi olacaksınız. Ama orada kanal var dedi. Orada kaplama yapmamız lazım dedi. O dişi almak gerekir dedi. Orada kendine iş çıkarıyorsa, yalan konuşuyorsa, sizden para kazanmak için bütün bunları yapıyorsa, diliyle o adam Allahu Ekber dese de, sabah camiye gelse de, rüküye varsa da, o adam haliyle, ticaretiyle, tedavisiyle Allahu Ekber'i reddediyor o adam. Bir baba düşünün. Bir hane sahibi düşünün. Hanımı sabah evden çıkıyor, işe gidiyor. Evden işe giderken tesettüre, İslam kıyafetlerine riayet etmiyor. Ya eyyuhen nebiyyü kul li ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin yudnine aleyhinne min celabibihinne zâlike ednâ yu'rafne felâ yu'zeyn. Allah'ın bu cilbap ayetini biliyor. Hanım üzerine sokağa çıkarken İslam kıyafetini almalıydı. Ya da o adam evine arkadaşlarını davet etti. Onlarla bir masa hazırlattı. Erkekler, kadınlar, namahrem aynı masaya oturdular. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ Allah'ın bu ayetini biliyor. Namazda okuyor. Rüküye gidiyor. Rüküye giderken Allahu Ekber diyorsunuz ya, Allahu Ekber diyoruz ya, bu halimizle şunu ilan ediyoruz. Ya Rabbi, Kur'an'da ne kadar emir varsa, ne kadar talimat varsa, ben onları kabul ediyorum. Ben onları onaylıyorum Allah'ım. Rükûde seni tazim ediyorum. Secdede seni tesbih ediyorum ya Rabbi. O Müslümanın, o kardeşimizin eşi sabah, kızı sabah işe giderken ona tesettürü anlatırsa hanımı darılacak, hanımı üzülecek, hanımının rızasını düşünüyor. Hanımının rızasını kazanabilme adına eşine karşı vazifesini o adam, o baba yapmıyorsa, bu haliyle diyor ki ya Rabbi, eşimin rızası senin rızandan daha önemli. Senin ayetlerin var. Ben o ayetleri namazda okuyorum. Ben ayetleri Ramazan'da okuyorum. Benim mukabelelerim var. Benim sadakam var. Benim zekatım var.
ama eşimi ama kızımı üzemem diyorsa, Allahu Ekber

0: diyen bu Müslüman haliyle Allahu Ekber'i tekzip ediyor. Bir yerde büyük bir memur olarak sizi atadılar. Yanınıza adamlar geliyor, imza atın diyorlar. Olmaz, atamam diyorsunuz. Yapamam, bu haksızlığa irtikap edemem. 100 lira rüşvet teklif ediyor. Olmaz diyorsunuz. Er-râşî vel-murteşî finnâr. Rüşveti alan da veren de cehennemdedir. Lanallahu râşiye vel-murteşiye. Allah Azze ve Celle rüşveti alana da verene de lanet etti. Hadisi okuyorsunuz. Ama başka bir gün yanınıza biri geliyor. Size 1 milyon rüşvet teklif ediyor. Olur diyorsunuz. Ama akşam falan saatte gel. Burada olmaz diyorsunuz. Eğer birisi bunu söylüyorsa, Allahu Ekber dese de, namaz kılsa da, camiye gelse de, bu adam lisan-ı haliyle diyor ki, ya Rabbi seni 1000 liraya terk etmem ama 1 milyon gelirse, 1 milyon lira gelirse senin rızanı kenara koyarım, o rüşveti alırım, çocuklarım var, ailem var, onlar daha güzel bir hayatı yaşasın diyorsa bu Müslüman, diliyle Allahu Ekber dese de haliyle Allahu Ekber'i reddediyor o Müslüman. İş adamı oldunuz. Müşteriler yanınıza geliyorlar. Kalktınız. Onların davetine uydunuz. Bir restoranta, bir lokantaya gittiniz. Orada bir masa hazırladılar. Masada içki var. Sizin önünüze de koydular. Büyüdünüz ya. Eskiden geliriniz şu kadardı. Şimdi dev bir tüccar oldunuz. Sizi Türkiye'nin büyük iş adamlarından kabul ediyorlar. İçki sofrasına sizi davet ettiler. Oturdunuz. Orada duruyorsunuz. Önünüze koydular. Midemde benim hastalık var. İçemem diyorsunuz. Şunu söyleyemiyorsunuz. Rabbim bunu yasakladı. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysru vel ensabu vel ezlamu risum min ameli şeytan. Sonraki ayetin sonunda fehel entum muntehun. Müminler, Müslümanlar, içkiden vazgeçtiniz değil mi? Sahabe bu ayeti duyduğu zaman evlerine koştular, içki küplerini aldılar, kapıya geldiler, döktüler. Medine sokaklarında içki aktı, içki seli olmuştu Medine sokaklarında. Eğer bir Müslüman o sofrada, hayır ben buraya oturamam, burada içki var, beni yoktan var eden, bu nimetleri veren, kainatın sahibine, Allah Azze ve Celle'ye ihanet edemem, ben burada olamam, oturamam demiyorsa, o adam diliyle Allahu Ekber dese de haliyle Allahu Ekber'i reddediyor o adam. Bir alim düşünün. Allah'ın ayetlerini minberde okuyor. Allah'ın ayetlerini kürsüde okuyor. Fakat zalim sultanlar Mısır'da, Filistin'de, Suriye'de, alemi İslam'ın farklı yerlerinde mazlumlara, mağdurlara, Allahu Ekber davası için şehit olanlara terörist diyorsa, o adam Medine'de, Mekke'de, haremde, haremin mihrabında olsa bile zalimleri onaylıyorsa, diliyle Kabe'nin mihrabında Allahu Ekber dese de haliyle Allahu Ekber'i reddediyor o imam. Allahu Ekber, Allahu Ekber davamız var. Eğer bir tüccar iş iyi gitmeye başlayınca o ortağını sömürüyorsa, onu işten çıkarıyorsa, şirketten çıkarıyor, ayırıyorsa, bu adam, bu tüccar yalan konuşuyorsa, Allahu Ekber demiş olsa da, bütün cemaatlere yetişse de, haliyle, ticaretiyle o adam Allahu Ekber'i reddediyor. Ya da bir yerde oturdunuz. Ya eyyühellezine amenu ictenibu kethiran minazzan inne ba'daz-zanni ismun ve la tecessesu. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki casusluk yapmayın. İnsanların mahrem dünyasına girmeyin. Onların evlerini, çocuklarını, ailelerini konuşmayın. Suizanda bulunmayın. Arkadaşlarınız var. Onlar orada gıybet yapıyorlar. Suizan var. Eleştiriyorlar. Soylarından, boylarından dolayı birilerine hakaret ediyorlar. Ayağa kalksan, ayrılsan oradan, arkadaşların var. Darılacaklar, üzülecekler. Onların rızası uğruna orada kalıyorsan, Allah'ın rızasını onların rızası adına terk ediyorsan, terk ediyorsak, o zaman dilimizle Allahu Ekber desek de halimiz ve hayatımız Allahu Ekber'i reddetmiş olur kardeşlerim. İkra kitabek. Rabbimin huzuruna gidince önümüze amel defterimizi koyacaklar. Amel defteri karnemiz olacak. Allahu Ekber'e hayatımız ne kadar uyuyor? Öğretmen, öğrenci, doktor, mühendis, esnaf, köylü, anne, baba, çocuk olarak Allahu Ekber hayatımızda ne kadar var? Allahu Ekber'i sözümüzle, lisanımızla söylediğimiz Allahu Ekber'i, namazda defalarca tekrar ettiğimiz İslam'ın manifestosu olan Allahu Ekber'i hayatımıza ne kadar tatbik ediyorsak, işte o kadar Müslümanız. Müminler Allahu Ekber lisanlarıyla söyledikleri gibi evlerinde, cemiyetlerinde, devletlerinde, hayatlarının bütün şubelerinde Allahu Ekber deyince, işte o zaman Allah Azze ve Celle'nin yardımına, nusretine muhatap olacaklar.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram efendilerimize Ayet-el Kürsi'yi okumayı emretti. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana akşam yatağa çekilince uyumak istediğim zaman uykudan önce Ayet-el Kürsi'yi okumayı bana emretti. Ashab-ı kiram efendilerimize Allah Resulü aleyhisselam farzdan sonra tesbihatı yaparken Ayet-el Kürsi'yi okumayı onlara emretti. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh akşam evine gelir, eve girince evin dört tarafını dolaşır, Ayet-el Kürsi'yi evin dört tarafına okur. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum evden çıkarken Ayet-el Kürsi okurlar. Yani onunla kendilerini Allah Azze ve Celle'nin manevi korumasını alırlar. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ayet-el Kürsi Medine'de nazil oldu. Ayet-el Kürsi nazil olunca şeytanın adamlarında bir tereddüt hali var. İblis onları görür. Arayın bakın neler oldu der. Feca'u ilel Medine. Medine'ye gelirler. Onlar bakarlar ki Medine'ye gelince Allah Azze ve Celle Medine'de Ayet-el Kürsi'yi indirdi. Onlarda bir korku, onlarda bir endişe hali var. Peki şeytan adamları neden Ayet-el Kürsi'den korkarlar? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum okuyacaklar. Önce yüreklerini okuyacaklar. Biz de okuyoruz. Acaba bizden korkuyor mudur? Biz de Ayet-el Kürsi'yi her namazdan sonra okuyoruz. Evinizden çıkarken okuyorsunuz. Evinize girerken okuyorsunuz. Uçağa binerken, inerken okuyoruz. Ama Medine'ye gelmişlerdi. Onlarda bir korku vardı. Ayet-el Kürsi nazil oldu diye. Çünkü sahabe radıyallahu anhum bizim gibi Ayet-el Kürsi'yi duvarlara asmamışlardı. Duvarlara asabiliriz. Asın evinizin duvarlarına. Arabanızda Ayet-el Kürsi olsun. Ama asıl Ayet-el Kürsi'yi yüreğimize asmalıyız. Zihnimize okumalıyız. Şeytan korkuyordu. Çünkü Ayet-el Kürsi Roma'ya, Kisra'ya, Mısır'a, bütün zalimlere karşı sahabe-i kiram efendilerimizi kıyam etmeye davet ediyor. Onlara diyordu ki yeryüzünü yaratan Allah Azze ve Celle'dir. O halde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum yeryüzünü yaratan Allah idare edecek. Ayağa kalkın. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ondan başka ilah yok. Rızık veren o, her şeyi bilen o. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın iniltilerini, duasını, münacatını denizin karanlığında, balığın içinde, gecede duyan Allah Azze ve Celle. Hazreti Musa'nın önünde denizi yaran o. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşte yakmayan o. Alim olan o, semi olan o, basir olan o. Gören Allah, işiten Allah, yaratan Allah. O halde yürü Ebu Bekir. O Allah adına yürü. Yürü Ömer, yürü Bilal, Fatımalar, Zeynepler. Allah Azze ve Celle sizi her şeye kadir olan Allah yeryüzüne onun adına müdahale etmeye sizi davet ediyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Evlerinizin duvarlarını asın. Eğer orada resimler, suretler yoksa, televizyon ekranlarını orada açmıyorsanız, o odayı kirletmiyorsanız, manevi bir kir yoksa, yani bir oluktan o eve, ekrandan taşımayı bize emrediyor. Ne diyorsunuz? Allah'tan başka güç tanımıyorum. Yeryüzündeki bütün zalimlere bir baş kaldırıdır bu. Onun için şeytanda adamlarında bir teyakkuz hali vardı. Allahu, o Allah Azze ve Celle, işiten, gören, bilen, yaratan, doyuran, içiren, öldüren, dirilten Allah Azze ve Celle. İnna Allaha falikul habbi ven neva. Çekirdekten hayat çıkaran Allah Azze ve Celle, çekirdeği yaran, ondan dev ağaçları çıkaran falikul isbah, karanlıktan sonra sabahı getiren huvellezî enzele minessemâi mâ'a, semadan yağmuru indiren, bunları normal bir nazarla düşünmeyin. Hayat hep gece olsa kim sabahı getirir? Sürekli gündüz olsa kim geceyi getirir? Yağmurun yağması fevkalade bir hadise. O halde bunları gördüğünüz zaman o Allah'ın adına yeryüzünde yürüyün. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. O Allah haydır. O diridir. Her şey ölecek. Her şey son bulacak. Her şeyin bir eceli var. Ama Allah Azze ve Celle'nin başı yok, sonu yok. O haydır. Bütün hayatlar ondan geliyor. Bütün hayatlar. Sen hayattasın ondan. Ben hayattayım ondan. Onun dilemesiyle, onun iradesiyle. Hayat nedir? Nasıl bir şeydir? Onu düşün diyor. Oradan bak eşyaya. Oradan bak dünyaya. Çocuktun, akşam baban eve geliyordu, kapıyı açıyordun, baban sana selam veriyordu, kucağına alıyordu, seviyordu, okşuyordu, evin bir köşesinde babanla oturuyordun, sonra validen sofrayı hazırlıyordu, oturuyordunuz, bismillah diyordunuz, elhamdülillah diyordunuz yemekten sonra. Peki babanız bir anda bir krizle beraber aranızdan ayrıldı, ondan o ruhu alan nedir? Baban şimdi orada yatıyor, öldü. Onun bir kalbi vardı, bir ciğeri vardı. Doktorlar diyor ki ciğerin 5000 tane fonksiyonu var.

Baban orada, ciğeri yine içinde. Ama şimdi ciğer bir et parçası oldu. Kalbi vardı, bedenini idare ediyordu. Ama şimdi kalbi babanın bir et parçası haline geldi. O halde hayatı veren kim kardeşim? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Onun şeriatını yaşarken kimseden korkma. Hayatı sana veren o. Baban orada, dedem orada, yatıyor işte. Kalbi orada. 5000 fonksiyonu vardı ciğerinin ama şimdi bir et parçasına döndü. Gözüm görüyor. Öldüğüm zaman, eğer gözüm bir kazada benden çıksa, şurada dursa, bu bir ölünün gözü der. İnsanlar ondan korkarlar. Yanında durmazlar. Alırlar, çöpe atarlar veya bir yere gömerler. Ama bu göze o hayatı veren kim kardeşim? Babanla oturuyordun, odada muhabbet ediyordun. Ama şimdi babanın öldüğü odaya girerken korkuyorsun. Belki bir ay bu hal sende devam ediyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hayat ondan geliyor. Dünyanın en meşhur doktorunu düşünün. İnsanlar ona geliyorlar, sıraya giriyorlar. Meşhur olduğundan dolayı, eğer imanında ve ahlakında bir problem varsa, çaresiz hastalar ona geliyorlar, 10 bin lira alıyor bir ameliyata. Eğer müşteri daha fazlaysa 20 alıyor, 30 alıyor. Çaresiz adamlar ona geliyorlar. Alıyor, ameliyathaneye çıkarıyor. Ama bir gün sedye ile o doktorun evladını getiriyorlar. Doktor önlüğünü giyiyor. Asistanlarını yanına alıyor. Anesteziyi veriyorlar. Ameliyata başlıyorlar. Fakat doktor içeriden ağlayarak çıkıyor. Dünyanın en meşhur doktoruydu. Nerede evladı? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hayatı veren odur. Allah Azze ve Celle'dir. Bu hayatta tesadüfe yer yok. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Arabayla gidiyorsunuz, Çorum'da bir yerde mola veriyorsunuz, orada oturalım diyorsunuz, oturuyorsunuz, bir kene geliyor, size yapışıyor, orada adam vefat ediyor. O keneyle o adamı Çorum'daki o yerde toplayan güç ve kuvvetin sahibi kimdir? Bir dağ başına gittiniz, orada oturuyorsunuz, otururken bir akrep geliyor, akrep yapışıyor, adam vefat ediyor. Akreple adamı dağ başında toplayan kim? Seni bir damla sudan yaratan Allah Azze ve Celle senin hayatını idare ediyor, yönetiyor, bakmıyor musun diyor. Gül, dikiyorsun toprağa, büyüyor, gidiyorsun, kokluyorsun, gül, topraktan çıkmıştı, okşuyorsun onu, sana surur veriyor. Peki milyonlarca para harcıyorsun, bir fabrika kuruyorsun, orada yapma güller imal ediyorsun. Yapma gülleri imal edebilmek için milyonlarca para harcamıştın. Peki Allah Azze ve Celle'nin senin müdahalen olmadan toprağa düşen bir tohum var ettiği, yarattığı o gül gibi bir gül var edebilir misin? İnekler heykeller dikiyorlar, Allah'a isyan ediyorlar. Şehirlerin girişlerinde hayvan heykelleri var, çıkışlarında heykeller var, onları dikiyorlar. Peki kardeşim, Allah Azze ve Celle ineği var etti, onu yarattı, yeşil ot alıyor, sana beyaz süt veriyor. Yapabilirler mi? Allah'a meydan okuyanlar, fabrikalar kursalar, oralarda inekler imal etseler, heykeller, putlar yapsalar, yaparlar mı? Vallahi yapamazlar. O halde Hazreti Ebubekir gibi Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, Hazreti Ömer gibi, Bilal-i Habeşi gibi, eğer bu ümmet Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum derse, kayyum olan o, idare eden o, yaratan o, yöneten o, bütün mevcudiyetimizle Allah Azze ve Celle'ye iman eder, teslim olur. Ayet-er kürsüyü duvarlara astığımız gibi yüreğimize asabilirsek, o Allah yeniden bizim yolumuza açacaktır. Yollarımız

Yani onları elinizle yaptınız. Onların önünde dursanız, yalvarsanız onlar sizi duymazlar. İn ted'uhum la yesma'u du'aakum ve lev semi'u mescabu lekum. Duysalar da size icabet edemezler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum buna inandılar. Putları terk ettiler. Gören, yaratan, yöneten, yoktan var eden Allah azze ve celle'ye iman ettiler. Allah azze ve celle onların yolunu açtı. Yardım ondan geliyor dediler. Zafer ondan geliyor dediler ve gördüler bunu. Uhud'da yenilince imanları arttı. Anladılar ki yardım ondan geliyor. Eğer Peygamber aleyhissalatu vesselama itaatta kusur olursa Allah'tan nusret gelmeyecek. Ondan yardım gelmeyecek. Kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatu vesselam Bedir'de ellerini kaldırdı. İz tesagisuna rabbakum fesecabe lekum enni mumiddukum bi alfin min el melaiketi murdifin. Ya Rabbi bize imdad et deyince semadan Bedir'e melekler gelmişti. Ama o kafirler, onlar ilahlarına yalvarsalar ilahları onları duymaz. Bedir'de duymadı, Mekke'nin fethinde duymadı. Sahabe İran'ı ortadan kaldırdı. Mecusilerin ilahları imdad edemediler. Ey Müslümanlar, Ayet-i Kürsi'yi duvarlara astığınız gibi eğer yüreklerinize yazabilirseniz Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, hay olduğuna, kayyum olduğuna bütün hücrelerinizle ittiba ederseniz in ted'uhum la yesma'u du'akum. Amerika'nın filoları, Amerika'nın uçakları, orduları havalanacaklar. Sizi vurmak için gelecekler. Alemi İslam'ı vurmak için gelecekler. Ama Allah müdahale edince, Allah sizin dualarınıza icabet edince Bedir gibi olacak. Pentagon'dan yardım isteyecekler. Ama uçakları denizlere, dağlara gömülecek Allah'ın inayetiyle. İnanın Kur'an'a. Ya eyyühellezine amenu aminu billah. İman edenler, yeniden iman edin. Hazreti Ömer gibi iman edin. Hazreti Ebu Bekir gibi iman edin. Marka Müslümanı değil, bütün varlığımız, mevcudiyetimizle teslim olalım. Olacak Allah'ın inayetiyle. Biz Hazreti Ebu Bekir gibi, biz Abdurrahman bin Avf gibi, Hazreti Hamza gibi, Musab bin Umeyr gibi iman edersek, Amerika'nın uçakları, Rusya'nın uçakları Moskova'dan, Pentagon'dan havalanacaklar. Amerika'dan yardım isteyecekler ama irtibat kuramayacaklar. Gelecek o gün, gelecek. Bedir'de geldiği gibi. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimizin yolunu açan Allah azze ve celle, sahabe gibi iman edersek, yüreğimize yazarsak hayat veren sensin ya Rabbi dersek, o zaman dünya değişecek. Ama önce algımızı değiştireceğiz. Havaalanından bir uçak kalkıyor. Rusya'dan kalkmıştı. Suriye'ye gidiyordu. Yılbaşı gecesinde Müslümanları katleden o eşkıyalarını eğlendireceklerdi. Alkışlarla göndermişlerdi. Fakat birkaç dakika sonra televizyonlarda acil koduyla bir haber geçiyordu. Uçak Karadeniz'in sularına düştü. Düşüren kim? O uçak defalarca havalanmıştı. Oradakilerin ecelini takdir eden, o uçakta onları Karadeniz'in sularına gömmeyi murad eden Allah azze ve celle. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاءَ. Ölümü de hayatı da yaratan o. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hay olan o, kayyum olan o. Kardeşlerim, Müslümanlarda da savrulma var. Müslümanlarda bazen hoca olarak bu ümmetin önüne geçenlerde, onlarda da deizme doğru bir savrulma var, onu görüyorsunuz. Yani yağmur yağıyor bir yere. Allah azze ve celle yağmuru ya rahmetine mebni olarak gönderir ya azaba mebni olarak gönderir. Hazreti Nuh aleyhisselama geliyorlar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Diyorlar ki ellerini kaldır da Allah bize yağmur göndersin.
Hz.

Nuh aleyhisselam, fakultu stavfiru rabbeküm, Allah'a istiğfar edin, yağmur göndersin. Eğer tevbe ederseniz size merhamet eder. Yani yağmur geliyorsa merhametten gelir. Veya yağmur geliyorsa azaptan gelebilir. Hazreti Nuh aleyhisselamın yolunu kestiler. Allah diyemesin, yasak dediler. Hazreti Nuh aleyhisselama müsaade etmediler. Tam 950 yıl onların mücadelesi devam etti. Sonunda ellerini ağzını bağladılar Hazreti Nuh'un. Ellerini kaldırdı. Fedaha rabbahu enni mağlubun fentasir. Fefetahna ebvâbes semâi bimâin munhemir. Ya Rabbi, yenildim, yıkıldım Allah'ım, ellerimden tut ya Rabbi. Feda'a rabbehu enni mağlubun, mağlup oldum Allah'ım. Allah diyemiyorum ya Rabbi. Allahu Ekber diyemiyorum. Feda'a rabbehu enni mağlubun fentasir. Yardım et ya Rabbi. Yeryüzünde Allah diyenleri zelil etme ya Rabbi. Feda'a rabbehu enni mağlubun fentasir. Fefetahna ebvâbes semâi bimâin munhemir. Bardaktan sular boşalır gibi semanın kaplarını açtık. Tesadüf var mı? وَمَا تَسْقُدُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Yaprak onun müsaadesi olmadan düşmüyor. Yağmur onun müsaadesi olmadan düşmez. Eşyada sebepler var. Doğumun sebebi yok mu? Anne baba olmasa biz olur muyduk? Ama yaratan kim? Anneler babalar var ama çocukları olmuyor. Yaratan var eden kim? Yağmura sebepleri koyan Allah Azze ve Celle. Fakat neden gönderir? Niçin gönderir? Bazen kuruyan toprağa gelir. Bazen isyan olan beldelere gelir. Otellerinde zina olan beldelere gelir. Sahillerinde kadınların anadan uryan dolaştığı beldelere gelir. Fedaha rabbahu enni mağlubun fentasir. Sokağa çıkan İffetli gençlerin, ya Rabbi gözümüzü açıp da sokaklarda yürüyemiyoruz dediği zaman gelir. Semanın kapıları açılır. Kardeşlerim, yeryüzünde tesadüf yok. Yaprak düşecekse Allah Azze ve Celle ezelde onun düşmesini murad etti. Ezeldeki takdire, ezeldeki nizama göre düşüyor. O halde zahara el fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. Yeryüzünde fitne varsa, acı varsa insanların yaptığından dolayı. لِيُذ۪يكَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah Azze ve Celle ehli imana yaptıklarının bir kısmını tattırıyor ki yoluna dönsünler. Uyansınlar. Önlerinde kıyamet var, önlerinde mahşer var. Diyeceksiniz ki batıda, Avrupa'da daha fazla insan var. Onlar onun cezasını cehennemde görecekler. Ama onun bize merhameti var. Merhameti olduğundan dolayı bazen yağmurla, bazen depremle, bazen rüzgarla bizi uyandırır. Ey kullarım, yoluma gelin, Allah'a dönün. O halde kardeşlerim, ashab-ı kiram ayet-el kürsüyü okudular, yüreklerine yazdılar. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali musab oldular. Yürürken ne sağlarına ne sollarına baktılar. Onlar kim ki dediler. Allah murad etmeyince bütün dünya üzerimize gelse onların gücü yetmez dediler. Eğer Allah murad ederse önümüzden denizler yarılır dediler. Allah murad etmeyince onlar bizi ateşlere atsalar da yakamazlar dediler. Ey çocuklarına ayet-el kürsüyü ezberleten Müslümanlar, akşam yatağa çekilirken ayet-el kürsüyü okuyanlar, evlerinden çıkarken okuyanlar, eğer biz ayet-el kürsüdeki o manaya iman edersek, hayat veren odur, dünyayı yaratan odur. Ela lehul halku vel amr. Yaratan da o, yöneten de odur. O halde tabiat dediğiniz nedir ki? Cansız bir varlık. Cansız varlık dağlar, taşlar dünyayı idare edebilir mi? Deizme, putçuluğa kayanlar var.
Eğer biz bütün bunlar onun idaresiyle oluyor der, iman edersek, yenildiğimiz zaman bile Uhud'da olduğu gibi imanımız dağ gibi olacak. İşte oralardan Müslümanlar

0: Nasıl Mekke'nin fethine yürüdüyse mazlumlar da Bağdat'ın, Şam'ın fethine yürüyecekler.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Her ideolojinin bir dünyası var. O dünyanın etrafında döner. Dünyası da o ideolojiyi oluşturan değerler etrafında döner. Dinimizi biz bir ideoloji olarak görmüyoruz. Sadece dinimiz, itikadımız, şeriatımız olarak görüyoruz. Bizim şeriatımız, İslam'ımız da kendi kurduğu bir düzen etrafındadır. Bu düzeni şüphesiz Allah kurmuştur. Peygamberi öğretmiştir. İnsanlar hangi mantıkla kulluk yapacaklarına dair kurallar herhalde oluşturamazlar. Bu prensip, yani Allah'ın kurduğu bir düzen, oluşturduğu bir ahenk üzerinden ona kulluk yapacağız ilkemiz, bizim ilkemiz, itikadımız dediğimiz şeylerden taviz vermeden yürümeye mecbur olmamız sonucunu getiriyor. Günün birinde biz meleklere imanı tartışabiliriz. Olmasa da olur. Konulardan biri göremeyiz. Gördüğümüz zaman biteriz. Ümmet olarak biteriz. Melekleri tartışalım demekle Kur'an'ı 113 sureye indirelim demek arasında bir fark yok. Çünkü Allah'ın budur Müslümanlığınız dediği, Peygamber aleyhisselam Efendimizin Rabbine kavuşurken bizi emanet olarak bıraktığı din neyse kıyamete kadar o şekilde muhafaza edilmesine İslam deniyor. Bizim dünyamızı oluşturan ve kıyamete kadar Müslümanlık olarak muhafaza edeceğimiz ve inşallah hiçbir taviz vermeden kendimizi feda edeceğimiz ama onlardan birini feda edemeyeceğimiz ilkelerimizden biri ashab-ı kiramdır dedik. Ashab-ı kiramı biz putlaştırmadan ve kıymetlerini azaltmadan ekseninde döndüğümüz değerlerden birisi olarak koruyacağız. Korursak Müslümanız. Ve özellikle sonunda tekit edeceğimiz hususlardan biri de nasıl Kur'an Müslümanın elinden alındığında İslam alınmış olacağı için şeytan ve şeytanımsı güçler ilk başından beri hep Kur'an'ı elimizden almak için uğraşmışlardır. Aynı şekilde ashab-ı kiramla ilgili eksenimiz bozulması halinde Müslümanlığımız kıvamı bozulmuş bir Müslümanlık olacağı için şeytan ilk günden beri ashab-ı kiram hakkında fitne ve fesat oluşturmaktadır. Ashab-ı kiram hakkındaki düşüncelerimiz bizim. Medreselerde, cami köşelerinde gençlerimize İslam öğretilirken öğretilecek İslam maddelerinden, eğitim maddelerinden biri olarak muhafaza edilmelidir.

Kardeşlerim, pahalı bir söz söylüyorum. İnşallah bu sözümün yanlış anlaşılmasına vesile olmam. Bir Ramazan günü Müslümanlar bir camide oturup toplanıp bugün bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyalım. Ramazan'da Kur'an inmişti, biz de Kur'an ayındayız. Şöyle bir cüz Kur'an okuyalım deseler bunu mu tercih ederim? Yoksa oturup bir camide Müslümanlar bir hadisi şerif bilen, akide bilen bir hoca efendiden ashab-ı kiram hakkındaki düşüncelerimizin neler olması gerektiğini, sünnetin, Kur'an'ın ashab-ı kiram hakkında bize neler emrettiğini anlattığı ve anlaşılan bir ders yapsa bir saat. O bir saat ashab-ı kiramın konuşulduğu dersi mi tercih ederim? Yoksa bir saat caminin radyatörlerine yaslanıp ya da klimanın arkasında oturup şöyle güzel sesi iyi olan Hafız Efendi'den bir cüz Kur'an okumayı mı tercih ederim sorulsa, tercihim benim ashab-ı kiramı tanımaya yöneliktir. Kur'an'dan kıymetli ne bir sahabi ne bir insan mümkün değil şüphesiz. Ama Kur'an'ı getirenler ashab-ı kiramdır. Onları tanımadıkça, anlamadıkça Kur'an-ı Kerim'i de anlamak mümkün değil. Bu sebeple ashab-ı kiram hakkındaki bilgi dağarcığımızın kapasitesi ve berraklığı bizim imanımızı çok ciddi derecede ilgilendirmektedir. Önceki iki dersimizde ashab-ı kiram hakkında nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye maddeler saydık. İlk üç maddemizi tespit ettik. Şimdi devam edeceğiz. Dördüncü maddede diyoruz ki ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, İnsandılar. Adem'in çocukları olarak yaratıldılar. Beşer ne demekse, ashab-ı kiramın tamamı içinde o geçerlidir. Beşerden birisi idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları analarının doğurduğu çocuklar olarak alıp yetiştirdi. Gökten bir sahabi inmedi. Yerden, topraktan da hiçbir sahabi çıkmadı. Bir mağarada gizlenmiş 5 asırdır bekleyen bir sahabi de yoktu. Annelerinin Mekke, Medine, Taif sokaklarında doğurup büyüttükleri insanlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabi neslini kurdu. İnsandılar. Ashab-ı kiram insan olmak ne demekse onu olduğu gibi yaşadılar, gösterdiler. Bunun için ashab-ı kirama İnsan olarak bakmak zorundayız. İnsan oldukları için de herhangi bir sahabinin yahu peygamberin aleyhissalatü vesselam dizinin dibinde büyü, Cebrail aleyhisselamı şu veya bu şekilde gör, Kur'an'ın ilk ayetlerine sen iman etmiş ol, Bedir'de Allah'ın övdüğü adamlardan ol, yuh be akşam geldin yatıyorsun ya, sen uyur musun? Diyemezsin. İnsan bu. Ne demek uyuyorum? Uyur tabi. İnsan çünkü beşer. Bir de oturdu yemek yiyor ya. Ekmek de yiyor. Diyemezsin. İnsan bu. Ahmet, Mehmet, kimse Ebu Bekir ile Ömer oydu. Ahmet'ten, Mehmet'ten daha çok imani aktivite içerisinde bulundukları için değerli oldular. Sahabiye bak, esniyor. Bir de geçen hafta tuvalete gitti. Böyle şeyleri söyleyemeyiz.
o muharref Hristiyanlıktaki inancın sonucu olarak azizler filancalar diye papazların uydurduğu hurafelerdeki insanlar olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı insandılar.

ne de cin olmak için uğraştılar. Bir ananın rahminde yaratıldılar, toprağa emanet edilip gidildiler. Ashab-ı kiramı bu şekilde görmedikçe hiçbir imani değerle uyuşmayan bir nesil görmüş oluruz. On binlerce peygamber adeta görmüş oluruz aklımızca, böyle inanmazsak. Beşerden bir beşerdiler ifadesinin en tabii sonuçlarından biri de bugün 2000'li yıllardan bir tanesinde filanca Müslüman insan yemek yediği gibi onlar da yemek yediler diyoruz. Bugün bir insan uyuduğu gibi onlar da uyudular diyoruz. Bugün bir insan namazda şaşırıp 4 rekat yerine 5 rekat kıldığı gibi onlar da aynı şeyi yaptılar diyoruz. Bugün iki Müslüman öğle namazını camide kıldıktan sonra, yani namaz kılan kimseler oldukları halde kavga gürültü ettikleri gibi ashab-ı kiram da insanlık da bugünkü nesille aynı tipte yaratılmış olduklarından onlar da caminin önünde kavga ettiler. Burada ashab-ı kiramın beşer olmasının sonuçlarını konuşuyoruz. Üçüncü maddemiz olarak, hesaplı dördüncü maddemiz olarak. Biz bir şey yaptığımızda, hata yaptığımızda, yanlış yaptığımızda mazeretimiz ne? İnsan canım, insan. Ashab-ı kiram da bir hata yapacak olduklarında cümle aynıdır, insan. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını %100 insan ölçüleri içerisinde düşünüyoruz. Filan vakada savaşmışlar, dövüşmüşler, birbirlerini ezmeye çalışmışlar diye bir olağanüstü sürprizle karşılaştığımızı zannettiğimiz zaman şaşırmıyoruz. Hiç sürtüşmemiş olsalardı, hiç yanlış olmasaydı hayatlarında ona şaşardık. Ne biçim insan bunlar derdik. O zaman kıyamete yakın gelen nesiller, Cebrail gelip manevi atmosferi oluşturdu, tertemiz Rablerine gittiler, hata yok, bir şey yok, biz bu internet çağında ne yapalım deme özrümüz olurdu. Tövbenin ne manaya geldiğini, neden insan ve tövbe, insan ve şeytan, insan ve eksiklik, zafiyet neden bulunuyor Müslüman'da? Neden bunlar sık sık gündeme geliyor? Bunu bu asırda veya gelecek asırlardan birinde yorumlayamazdık. Ashab-ı kiramın beşer olma sonucu olarak bu düşüp kalkmalarını görmeseydik. Burada çok önemli bir dipnot da var ortada. Eğer ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra birbirlerine kılıç kaldırmış olsalardı, biz yine bu kadar rahat konuşamayacaktık. Haşa, şeytan o zaman bize diyecekti ki, Peygamber aleyhisselamın yaptığı aşı, işte 30 sene gitti diyecekti. Böyle dedirtmedik şeytana, diyemiyor da zaten. Neden? Çünkü ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra birbirleriyle tartışıp kavga ettikleri gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da yaptılar bunu. O kadar hakikat ki onların insan olması, o kadar hakikat ki
Bu

Hakikat Peygamber Aleyhisselam'ın sağlığında tecelli etti. Henüz Cebrail Aleyhisselam'ın gelip gittiği günlerde kılıç kaldırdılar birbirlerine. Binaenaleyh sahabi beşerdir. Beşer ölçülerine göre Müslüman olup yaşadılar, Allah'ın rızasını kazanıp gittiler derken biz, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den yıllar sonra meydana gelmiş olayların yorumunu yaparak söylemiyoruz. Bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta bulunduğu, ümmetinin başında olduğu günlerde bile ashab-ı kiram sözünü ettiğimiz bu insan karakterine göre yaşadılar. Netice şudur. Dördüncü madde, ashab-ı kiram Ahmet gibi, Mehmet gibi, Aişe gibi, Leyla gibi, Büşra gibi vesaire insan olarak doğdular, insan olarak Müslüman oldular, Müslümanlıklarını insanlık standartlarında yaşadılar, Rablerine öyle gittiler. Zaten onların bu büyük makamları, Allah'a yakınlıkları bu insanlık bünyesi ile kulluğu beceriyor olmalarından kaynaklandı. Yokluğa rağmen, zorluğa rağmen, rampaya rağmen, barikatlara rağmen becerebilene güçlü, iyi denmektedir. Yukarıdan aşağıya doğru yuvarlandığı için kimseye aferin denmiyor. Rampa çıkana aferin deniyor. Ashab-ı kiram bazı Müslümanların zannettikleri gibi Peygamber Aleyhisselam'ın akrabası oldukları için, Kureyş'ten oldukları için vesaire gibi sebeplerle meleklerin tutup kaldırdığı kimseler olsalardı, kıyamet günü biz davacı olacaktık o zaman. Bunları melekler kaldırdı, niye bizi kaldırmadılar sabah namazına diyecektik. Öyle olmadı ama. Sabah namazını Uhud dağı gibi ağır bir yük olarak üzerlerinde gördükleri için yarı uyuklayarak yatağa girdiklerinden rahat kalkabildiler. Şimdi sabah namazını 20 gramlık bir yük olarak görmeyen bir nesil bulunduğu için bir sürü çalan telefona, saate rağmen sabah namazına kalkamıyorlar. Kıyamet günü de bu iki nesil dengelemek için karşı karşıya getirildiğinde bu neslin ileri sürebileceği hiçbir mazeret olmayacak. İnsani yapılarıyla insanın önüne sürülmüş bütün zorluklara rağmen Allah'a kulluğu beceren bir nesil olarak ashab-ı kiram karşımızda duracaklar. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine ermeyi de bize nasip etsin. Dördüncü maddemiz bu. Kardeşlerim, bu sayacağımız 15 maddeden ne dedik? Bir sahabe anlayışı çıkaracağız. Dünyamızın döndüğü eksenin temel dönüş noktalarından birisi olan ashab-ı kiramı tanımış olacağız. Müslümanlığımıza kıvam katacak bu. Neye inanıyoruz, nasıl inanıyoruz ve biz nasıl olma mecburiyetindeyiz'i çıkaracağız bunlardan. Daha önceki derslerde vurguladım. Önemine binaen tekrar vurgulamak istiyorum. Ah Ebu Bekir, vah Ebu Bekir. Mağarada Ebu Bekir, gizli dünyada Ebu Bekir. Deruni dünyada Ebu Bekir, uzayda Ebu Bekir. Yerin altında Ebu Bekir, mağarada Ebu Bekir. Ah mağara, vah mağara. Böyle bir din yok. Böyle bir din yok. Filancanın kocası Ebu Bekir. Filancanın babası Ebu Bekir. Filancanın oğlu Ebu Bekir. Filan tüccar olan Ebu Bekir. Filan mücahit Ebu Bekir. Çıkarıp malını infak eden Ebu Bekir. Resulullah'ın birinci adamı Ebu Bekir. Gerçek böyle. Yoksa Allah-u Teala o nesli önümüze örnek olarak koymazdı. Melekler önümüze örnek olarak konuyor mu? Cinler önümüze örnek olarak konuyor mu?
böyle bir şeyi talep etse Allah, kaldıramayacağımız bir yük olarak bize bunu emretmiş olacağından makul olmazdı. Beşinci maddemiz kardeşler, ashab-ı kiram hakkında dengeli düşünmemizi sağlayan beşinci maddemiz. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 14. senesinde bir İslam devleti kurdu. Peygamberliğinin 23. senesi dolduğunda bir 10 yıl içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam anlamıyla bir devletin başı olarak Rabbine kavuştu. Devlet ne demekse, ticaretiyle, ziraatiyle, siyasetiyle, toplumuyla tam anlamıyla bir devlet kurdu. 23 yıllık sivil bir hayatla vahşi bir ortamda devlet kurmak, kansız bir şekilde de bu devletin bayrağını ayağa kaldırmak, esasen insani ölçülerle anlatılabilecek kadar kolay bir şey değil. Şüphesiz, şüphesiz bu devleti 23 yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa diktiğinde Allah'ın yardımıyla oldu bu iş. Bunun hiç başka yorumu olamaz. Allah yardım etti ve Allah'ın yardımıyla Medine'de İslam devleti kuruldu. Burada sık sık dipnot zikrediyorum arkadaşlar. Bu dipnotlar sizin işinize yarar. Benim ne kadar lehime aleyhime olur bilmiyorum. Ama kıyamet günü ağzına gem vurulan biri olmaktan da Allah'tan korkuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili yapılan övme toplantılarında aşırılık olarak anlatılabilecek tarzlar var. Mesela şuna dikkat ediniz. O kadar maharetli bir siyaset güttü ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir askeri dehaydı. Çocuk pedagojisi bütün kurallarını ondan aldı. Kadınlar konusunda tam anatomi uzmanı gibi davrandı. Misvakı keşfetti. Develere merhamet kuralları koydu. Bu tip abartmalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin itiraz ettiği şeylerdi zaten. Kur'an bunların hepsini Allah'a mal ediyor. Ebu Talib öyle bir yetiştirdi ki onu, 40 yaşında yönetimi ele aldığında tam bir siyasetçi gibiydi. Bu tip ifadeler yerinde değildir. Resulullah Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki o kadar üstün meziyetleri var ki insan olarak, yani Allah onu göndermese de kendisi çıkıp gelecekti zaten der gibi anlatımları kabul edemeyiz. Kitabımız febima rahmetin minallah diyor. Allah'tan bir rahmetle desteklendin de böyle oldu diyor. Allahu Teala onu o meziyetlerle donattı. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akli melekelerini kullanarak, bilek gücünü kullanarak ortaya bir başarı getirmedi. Allah kudretini, mucizesini onun üzerinde tecelli ettirdi. Bu ondaki azameti tenkis etmek değildir. Onu haşa, maazallah, sıradan bir insan görmek gibi değil. Bütün azameti ve kudreti Allah'a mal etmek başka şey. O da

tek başına varmış gibi görmek başka bir şeydir. Burada kardeşlerim, beşinci maddeye şimdi geliyoruz. Beşinci maddede diyoruz ki, Medine'de sallallahu aleyhi ve sellem bir İslam devleti kurdu. Onun eliyle Allah kurdurdu. Bu devlet 23 yılda gelmesi makul olmayan bir noktaya geldi. Arap Yarımadası gibi bir toprak bütününü İslam devleti merkezi yaptı. Çevresinde iki büyük imparatorluk tarafından bir numaralı güç kabul edildi. 23 yılda silahsızlığı öne çıkaran, kalp takvası ile çalışan bir lider için çok erken bir süre bu. Bütünü bütünü kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla 150 bin kişi bile olmayan bir nüfusu vardı. Rum İmparatorluğu yanı başında 200 bin kişilik ordu çıkarıyordu çıkardığı zaman. Nitekim 5 sene sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 5 sene sonra Yermük'e 200 bin kişilik orduyla geldiler. Yani dünyanın büyük devletlerinin o zaman ordusu kadar bile nüfusu olmayan bir güç 23 yılda devlet kurdu. Bu şüphesiz Allah'ın yardımı ve dilemesiyle oldu. Ama Enfal suresinin 62. ayetine dikkat ediyoruz şimdi. وَاِنْ يُرِيدُوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ediyor ayet. Sana bir tuzak planlıyorlarsa müşrikler, فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Allah sana yeter. Hesap kitap demek Allah'ın hesabı kitabı. Düşmanlar plan yapmış, projeler yapmış ama Allah'ın hesabı kitabı var. Huvellezî eyyedeke binasrihi. Huve Allah. O Allah eyyedeke seni destekliyor binasrihi yardımıyla.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ne dedik? Medine'de bir devlet kuruldu. Bu devlet Allah'ın lütfuyla oldu. 23 yılda yapılacak bir şey değildi bu. İslam devleti, kıyamete kadar elhamdülillah o devletin vatandaşlarıyız, bağlılarıyız. Ezan sesimiz oradan geliyor. Düşmanları, müşrikler böyle olmasına izin vermek istemediler şüphesiz. Planlar, projeler, komplolar, toplantılar yaptılar. Enfal suresinin 62. ayetinden bunu öğreniyordu. وَاِنْ يُرِيدُ اَنْ يَخْدَعُوكَ Sana tuzak kurmak istiyorlarsa فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Allah sana yeter. هُوَ الَّذ۪ي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ Seni destekleyen Allah'tır. وَبِالْمُؤْمِن۪ينَ Ve müminlerle beraber seni Allah destekledi. Bu ayetler indiğinde mümin kim arkadaşlar? Ashab-ı kiram. Ensar ve muhacirler. Allah onlardan razı olsun. هُوَ الَّذ۪ي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِن۪ينَ Seni destekleyen, yardım ederek seni ayakta tutan Allah'tır. وَبِالْمُؤْمِن۪ينَ Ve müminlerle. Müminleri kullandı Allah bu işte yani. Yoksa müminler tek başına ne yapacaklar? Kur'an'ın indiği günlerde, Enfal suresinin indiği günlerde müminler biz değildik. Aba o ecdadımızdan da kimse yoktu dünyada o zaman. Dedelerimizin kim bilir kaçıncı dedesi Orta Asya'da koçların peşinde dolaşıp duruyorlardı. O zamanki müminler

Evs, Hazreç ve Kureyş'ti. Radıyallahu anhum cemiyen. Lütfu keremiyle Allah, lütfu keremiyle, hiçbir borcu olmadığı halde haşa, Medine'de medar-ı iftiharımız olan, göz bebeğimiz olan İslam devletini yardım ettim de kurdun, mümin kullarım da sana yardım etti diye peygamberine haber veriyor. Medine'deki devlet şerefi Allah'a aittir. Allah kurdu. Yoksa bir avuç suda boğacaklardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müşrikler. Mus'ab bin Umeyr Medine'ye, Yesrib'e gittiğinde ahım şahım bir törenle karşılayan da olmadı onu orada. Orada Mus'ab bin Umeyr hayati tehlikelerle o işi becermeye kalktı. Allah lütfetti, muhafaza etti, olacak buyurdu ve oldu. Ama Allah bu büyük muhteşem vazifeyi sanki ashab-ı kiram unutulmasın, kıyamete kadar bütün Müslümanların gözünde Evs, Hazreç, Kureyş, Taifliler, Beni Sakif, buyur ya Resulallah, emrindeyim ya Resulallah diyenler unutulmasın. Çocuğunu, 10 yaşında çocuğunu, verecek bir şeyim yok, ben de sana çocuğumu hediye ettim ya Resulallah diyen anaları kıyamete kadar hiçbir Müslüman unutmasın diye. Herkesin yakını var. Uhud şehitleri için herkes ağlıyor. Resulullah'ın amcası için ağlayan yok. Garip Resulullah'ın amcası Hamza. Aman Hamza'nın ölüsüne garip kalmasın diye oturup ağlayan kadınlar, kıyamete kadar unutulmasın diye. Huvellezî eyyedeke binasrî ve bilmü'minîn. Seni Allah kendi yardımıyla ayağa kaldırdı da devlet kurdun ve müminler de yardım ettiler. Ne büyük insanlar ya, ne büyük şeref ya. Ne büyük şeref ya. Bu şerefin sahipleri bu ayet indiğinde demek ki takdir ediliyor bizim yaptığımız işler filan demediler. Plaket beklemediler. Kim bilir bu ayet indiğinde Ebu Bekir utancından, belki de böyle bir şey yok ama belki utancından evden de çıkmamıştır herhalde o gün. Biz ya böyle yardım ediyoruz, anıldık. Ya başımıza mı kakıldı bu filan diye belki de hayasından dışarıda çıkmamıştır o gün. Ve bil müminin. Burada kardeşlerim, bu 5. madde hepimizin dilini zincirlemesi gerekiyor. Filanca sahabiymiş, filancaymış, insanı dilinden güneşe asarlar vallahi. Ashab-ı kiramın hakkında konuşmak, ileri geri laf etmek, filanca şöyle demiş, filanca böyle demiş diye birilerinin laflarını nakletmek, huvellezî eyyedeke binasrihi ve bilmü'minîn ayetine Kur'an'ın dışında bir yer bulmadıkça mümkün değil. Ensarı ne yapacaksın? Nereye koyacaksın Ensarı ki bu ayet özellikle onlara destek veriyor? Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan gördüğü lojistik destek sayesinde Mekkeli müşriklere karşı cihat zaferi kazandı. 5. madde de bu. Allah her şeyi kudreti ve azametiyle kendisi yaptığı halde lütfundan, kereminden bir pay vererek, ihsan ederek o günkü müminleri de peygamberinin yardımcıları, İslam devletinin kuruluşunun, ayakta oluşunun sebeplerinden biri olarak Allah zikretmektedir. Bundan büyük bir şeref hiçbir nesle kıyamete kadar asla nasip olmayacaktır. Tektir ashab-ı kiram bu konuda. Tektir. 6. maddemiz.
ashab-ı kiramın üzerinde durduğu yörüngemizin 6. çizgisi kardeşlerim. Biz sahabiden sonraki bütün nesiller ve içinde de bizim olduğumuz bütün nesiller Kur'an'a muhtaç olduğumuz kadar ashab-ı kirama muhtacız. Peygamber tanımaya muhtaç olduğumuz kadar ashab-ı kirama muhtacız. Çünkü ashab-ı kiram sadece bize emanet taşıyan, Allah böyle bir din indirdi diye tebliğat getiren görevli durumunda değildir. Aynı zamanda bu kumaştan bir elbise nasıl yapılırın ilk örneğidirler. İnsan olarak şeytanla mücadele ediyoruz. Ashab da şeytanla mücadele edip Müslümanlık yaşadılar. Fakirlik sorunumuz oluyor. Ashab da fakirlik yaşayarak yaptılar. Zengin şımarıklığımız oluyor. Ashabta da var. Aile sorunu ashabta da var. Çocuk yetiştirmek zor oldu. Ashabta da oldu. Biz insan olarak ne ileri süreceksek bahane, bu kumaştan bu elbise yapılmıyor diye, ashab-ı kiram onun yapılırlığının örneğidirler. Biz negatif bir şey ileri süreceğimiz zaman pozitif olarak onlar var önümüzde. Bir öğrenci babam istemediği için ben şunu yapamıyorum dediği zaman, ashab-ı kiramdan da bir sürü insan anası babası istemediği için mi yapacaklardı? Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ne yapacaksın? 1000 kafan olsa ana, 1000'i de kessen, 1000 kere ölsen Resulullah'ı bırakmam diyen delikanlıyı ne yapacaksın? 18 yaşındaydı o da bu sözleri söylediği zaman. 18 yaşında bir delikanlıydı. Musab bin Ümeyr, servet sahibi, köşkler sahibi, annesini babasını terk ettiği zaman emeklilik yaşında biri değildi ki. O da delikanlıydı. 20 yaşında bir delikanlıydı anayı babayı terk ettiği zaman. İpekten başka bir şey girmeyen bir ailenin çocuğu olarak yaşıyordu. Kefen bile üzerinde bulunamadı. Setri avret yapacak kadar, dizlerini örtecek kadar bir kumaşı olmadan bu dünyadan gitti. Ashab-ı kiram, 6. maddede diyoruz ki, ashab-ı kiram örnek olarak kesinlikle kıyamete kadar bütün nesillerin önünde olmalıdır. Bu örneklik bulandırıldığı zaman, çağdaş ifadeyle flu hale getirildiği zaman, bundan İslam'ın yaşanması açısından sorun çıkar. Ashab-ı kiram kutup yıldızı gibi gökte net kalmalıdır. Ümmetin göklerinde bulutsuz bir ortamda kalmalıdır ashab-ı kiram. Şu veya bu konuda ashab-ı kiramın ismini ileri sürerek münakaşa oluşturmak, bulutlar getirip görüntüyü bozmak demektir. Bu nedenle ashab-ı kiramdan hemen sonraki nesil ashab-ı kirama %100 muhtaçtı. Biz %1400 muhtacız. Bizden sonraki nesil %1500 muhtaçtır. Çünkü neden? Kış çoğaldıkça sobanın ayarını da yükselttiğin gibi kıyamete yaklaşıp Allah'a teslimiyetimiz zorlaşmaya başladıkça, namaz kılmanın önünde engeller artmaya başladıkça, gençliğin fitne fesada düşme ihtimali yükselmeye başladıkça ashab-ı kirama ihtiyaç da artacak demektir. Sıcak arttıkça klimanın ayarını yükselttiğim gibi şeytan

0: Kur'an nesillerin etrafını kuşattıkça ashab-ı kirama ihtiyacımız da artacaktır. Gitgide ashabın değerinin düşmesi bir kenara, gitgide değeri artması gerekiyor ashab-ı kiramın. Gecenin karanlığı arttıkça gökteki yıldıza ihtiyacım da artacak benim. Başka çarem yok. Kaldı ki mantık çatlatan bir soruya cevap bulmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en hayırlı nesil, çağ benim çağımdır diyor. Benim zamanımdaki Müslümanlardır diyor. Sonra gitgide azalan bir şekilde bu hayır azalıyor. Ashab-ı kirama verdiği puan %100 sallallahu aleyhi ve sellemin. Sonra ondan sonra gelenler diyor %99'a indiriyor. %98'e indiriyor. 97'ye in. Her nesilde düşüyor aşağıya doğru. Var mı? Var mı bir kural? %70'lerde olan %100'de olanı değerlendirmeye kalkıyor. Bu mantıklı bir şey mi? Mümkün mü? Dağdan gelip bağdan adam kovmak bu. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, en hayırlı nesildirler. En hayırlı nesli evlerinde, dükkanlarında zina ile iç içe yaşayan, camilerinde bile müzikten arınmış, sessiz bir ortamda namaz kılma fırsatı bulamayan bir nesil, cihat kelimesini kullanmaktan bile utanan bir nesil, Allah yolunda canlar ve mallar feda eden bir nesli ne tenkit edebilir, ne hakkında bir kelime konuşabilir. Ve bu ihtiyaç, bu hürmet ihtiyacı, takdir ihtiyacı kıyamete kadar artarak devam edecektir. 6. maddemiz de budur. Kardeşlerim, 7. maddemiz ashab-ı kiramı tanımada, dünyamızın yörüngesini tespit ederken ashab-ı kiramı tanımada, ashab-ı kiramın bulunduğu nokta, yani bu sözünü ettiğimiz kaliteli, faziletli, değerli noktaları, daha sonraki kuşakların takdir etmesi, puanlamasıyla, oy birliğiyle filan alınmış değildir. İman ettiğimiz kitabımız Kur'an'ın kararıdır bu. Kur'an ashab-ı kiramın kalitesini isim vermeden, gruplara bölmeden topluca garanti altına almıştır. Tevbe suresinin 100. ayeti hiçbir tartışmaya mecal bırakmayacak kadar gayet açık ve nettir. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ İlk koşu verenler, ilk teslim olanlar, ilk iman edenler, مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Muhacirlerden ve ensardan, yani Mekkelilerden, Medinelilerden, ilk iman edenler, ilk koşu verenler, bu ilk iman edenler demek ki Ebu Bekir, Ali, Hatice, sonra Medine'deki Ensar,
1: Evs ve Hazreç'ten ilk 100 kişi.

kişi 200 kişi mi diyor? Hayır. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ Güzel bir şekilde o ilk koşanların peşinden koşanlar. Ashab-ı kiramın ilk sıçrayanları, o ilk sıçrayıp Resulullah'ın dizinin dibinde aleyhissalatu vesselam yerini alanların yanında yer alanlar. Topluca ashab radıyallahu anhum ve radu anhu. Radıyallahu anhum, Allah onlardan razı olmuştur. Ve radu anhu, onlar da Allah'tan razıdırlar. Bu cümleyi altını çizebiliriz. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdırlar. Devam edelim ayete, döneceğiz buraya ama. وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ Onlara Allah cennetler hazırladı. تَجْرِي تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ Altından ırmaklar akıyor. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Orada sonsuza kadar kalacaklar. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Büyük başarı budur. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Tevbe suresinin 100. ayeti. Burada kardeşlerim, 6. maddemizde dedik ki, öyle İmam-ı Azam talebelerini toplamış ya da Abbasi halifesi Bağdat'ta anket yapmış, İran'da, Irak'ta, şurada burada kamuoyu araştırılması yapılmış, ashab-ı kiram hep birinci çıkmış. Böyle bir anket çalışmasından söz etmiyoruz. İman ettiğimiz kitaptan ayet okuyoruz. Allah ilk Resulullah'a evet diyen nesil, bir miktar geç kalıp şu olaydan bu olaydan sonra iman etmek şerefine erip onların peşine takılanlar, topluca ashab-ı kiram için radıyallahu anhum ve radu an diyor. Allah onlardan razıdır. Allah beğendikten sonra Bağdat'ta mı kamuoyu yoklaması yaparsın? Medine'de mi? Hiç önemli değil artık. Kim takar senin kamuoyunu? Oy vermeye gerek yok. Allah karar verdi çünkü. Bu ayetin ashab-ı kiram zikredildiği için gündemimize gelmesine rağmen bugün kardeşlerim oturup evimizde bu ayetle ilgili bir oturum açmamızda fayda var. Ben, sizler, bu sözleri dinleyen bütün müminler, kıyamet günü ashab-ı kiramla beraber olacağına inananlar, olmak için çırpınıp gayret edenler, hepimiz, Ebu Bekir deyince gözünden yaş akanlar, radıyallahu anh, bütün müminler, bu ayet bize hitap ettiğine göre oturup şöyle bir muhasebe yapalım. Allah onları zikrederken radıyallahu anhum ve radu anhu diyor. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razılar. Evde oturum maddemiz bu olsun. Bizden Allah'ın razı olup olmadığını bilemiyoruz. Dolayısıyla o bölüm eksi artı belli değil artık. Ama kendi kendimize sorabiliriz, eşimize sorabiliriz, çocuklarımıza sorabiliriz, kardeşlerimize sorabiliriz. Biz Allah'tan razı mıyız acaba? Cevabı tahmin ediyorum. Ne demek haşa sümme haşa? Bunun sorusu mu olur? Elbette razıyız. Ama bunu pratik üzerinden yapacağız. Teori üzerinden değil. Hanımefendi,
şu dünya kadınlarının Allah'a yakıştıramadıkları, şirat diye kabaca iti verdikleri ayetler hakkındaki kanaatinizi alalım. Ondan sonra da Allah'tan memnun musun, değil misin test edelim. Oyalama rızası değil. Zekat verirken, sadaka verirken, birisinin sana bahşiş vermesi kadar mutluluk hissediyorsan Allah'tan razısın. Efendi, beyefendi, çocuğunu Rabbin bir hastalıkla, bir kaza ile senden aldığında, alan Allah ise çıt yok deyip oturuyor musun? Evlilikten, işten, rızıktan, sözünü Allah'ın konuştuğu, kararını Allah'ın verdiği bir işte, yani senin kaderinle ilgili bir işte, ümmetinin genel coğrafyası hakkında, ümmetinle ilgili semayı kuşatan karanlık haberlerle ilgili konularda, Allah ve sen baş başa kaldığınızda, hani Taif'te vardı ya, taşlar mübarek vücudundan kan akıttığında, üzüm kütüğünün yanına yaslanıp, Rabbim, sen razı ol, hiçbir şikayetim yok demişti ya. Rıza öyle. Sen yeter ki razı ol. Bu acziyetimi, çaresizliğimi senden başka kime anlatırım ben? İnsanlar beni horluyorlarmış, taşlıyorlarmış. Yeter ki senin rızana kavuşayım demek, razı olup olmadığının ölçüsü. İş işten geçtikten sonra, tavaf ederken, Arafat'ta vakfe yaparken, herkesle beraber yapılan dualardan bir dua olarak, biz senden razıyız ya Rabbi, sen de hakkını helal et filan der gibi konuşmak, insanın kendi kendine avuttuğu kuru bir teselli olabilir. Radıyallahu anhum ve radu an. Ashab-ı kiramdan Allah razıydı ama onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar da Allah'tan razıydılar. Bunun örnekleri 3 tane, 5 tane, 20 tane değil. Ashab-ı kiramın hayatı bu örneklerle dolu. Yetiştirdikleri çocukları da böyle yetiştiler. Urve İbn-i Zübeyr'i hatırlıyorsunuzdur. Çocuğu öldüğü gün ayağı kangren olup kesildi. Kalktı, ne dedi uyanınca? Bir sürü çocuğumdan bir tanesini aldın, gerisini bıraktın dedi. İki elim, iki ayağım vardı. Üçünü bıraktın, birini aldın. Şükretmeyeyim de ne edeyim ben sana ya Rabbi dedi. Razı. Her şeyden razı. Biz ashab-ı kiramın üzerinden edebiyat yaparak bir şey elde edemeyiz. Ashab-ı kiramı örnek alarak bir şeyler elde edebiliriz. Bu örnekliği de kendimiz tartışacağız. Ne kadar ashab-ı kiram hakkında iyi şeyler düşünüyoruz, iyi şeyler biliyoruz. Malımızı harcarken, itaat ederken, sabah namazına kalkarken, ailevi ilişkilerimiz oluşurken, yeri ve zamanı önemli değil, Allah ve ben baş başa kaldığımız her yerde ve her olayda, her zamanda, Allah olduktan sonra konuşmaya ne gerek deyip diyemediğimiz, radıyallahu anhum ve radu an,
standardını oluşturacak.

Ashab-ı kiramın bu husustaki teslimiyetleri, hani bir ifade var ya, dillere destan deniyor. Dillere destandır. Şahide gerek yok. Allah şahit, Kur'an şahit. وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا. Hangi ayetini alsan ashabla ilgili övüyor Allah hep. Yaptılar böyle diyor. Allah şahit. Mal verirken alır gibi verdiler. Sanki birisi ona hediye veriyor gibi infakta bulundular. Mutlu oldular. Bir kardeşi gelip onun arazisinin yarısını aldı diye. Allah şahit buna. Binaenaleyh ashab-ı kiramın bu büyük muhteşem faziletini bugün biz Müslümanlar olarak ya filmlerde izlediğimiz duygusal sahneler gibi izleyeceğiz, yazık ettik o zaman bunca bilgiye. Ya dergimiz daha çok satılsın, grubumuz biraz daha kalabalıklaşsın diye böyle duygusal enstrümanlar üreteceğiz bundan. Ebu Bekir dedi ki ya Resulallah, gömleğim hariç her şey senin olsun diyeceğiz. Ya da bu ayetler, bu Kur'an, bu Allah'ın kitabı, bu Resulullah'ın örnekliği, sünnetliği aleyhissalatu vesselam, biz de öyle olalım diyedir. Ne güne ashab-ı kiramı bu kadar dinledik biz. Biz de ashab gibi olmak zorundayız. Çapımız, çorabımız onlar kadar değil belki ama emelimiz, hissiyatımız bari onlara benzesin diyeceğiz. Biiznillahü teala ve Allah bize yardım edecek. Sonunda biz de böyle olacağız. Yani maksat olarak. İşte bunlardan biri Tevbe suresinin 100. ayetidir kardeşlerim. Bu 100. ayeti bugünkü bu dersin pratiği olarak eve koyalım. Bugün hiçbir şey düşünmeyelim bununla ilgili. Çünkü duygusal oluruz şimdi. Eştinde, sende, çocuklarda tamam hep beraber bundan sonra herkes artı tamam mı, Allah'tan razıyız, hiç şikayet yok filan. Böyle kolay karar verilir. Bunu koyalım, 2 gün sonra çıkaralım. Bir daha bakalım, gene yerine koyalım. Gene yani duygusal karar verebiliriz. Şöyle bir hafta sonra bulabilirsek koyduğumuz yerde bu ayetin yazılı nüshasını filan çıkaralım. Aile meclisi kuralım. Allah'tan razı mıyız? Testler yapalım. Razı mıyız? Mesela miras ayetleri indiğinde, alkol ayetleri indiğinde ashabın kadınları, erkekleri ne yaptılar? Kadınlar bizim payımız niye kısılıyor ya Resulallah mı dediler? Alkol ayeti inince bırakmayacak mısınız bunu diyen ayet inince toplu mitingde bağırır gibi bıraktık ya Rabbi diye nasıl bağırdılar acaba? Lafını değil pratiğini biz yaptığımızda ne kadar yapabiliriz? Bunu test edelim. Bir ay sonra bir daha test edelim. 2 ay sonra bir daha test edelim. Olumsuz çıksa bile sonuçlar maazallah, hiç olmasın melekler bizi görsünler ki bir çırpınış içerisindeyiz. Allah'tan razı olmak için uğraşıyoruz. Ve küçük bir öneri, yapılır yapılmaz bilmiyorum, belki de yapılmaması da daha doğru olabilir. Hani bunu bana hediye eden Allah razı olsun kardeşim diye diyoruz ya, gelin bundan sonra şöyle bir dua yapmaya çalışalım. Ben de Allah'tan razı olayım, sen de Allah'tan razı ol Emin kardeş. Hep Allah bizden razı olsun diyoruz da bir seviye de var ki sen de Allah'tan razı oluyorsun. O olmadan o olmuyor. Bu da olmadan o olmuyor zaten. Böyle bir şey Türkçe'ye de uymuyor. Allah senden razı olsun kardeşim dendi de mesela sen de Allah'tan razı ol
Çok memnun oldum bundan. Uymuyor Türkçe yani. Biraz şeye gidiyor. Yabancı bir kavram geliyor bize. Ben kimim de Allah'tan razı olacağım. Elbette Allah'tan razılık filmi çevirecek halin yok. Ama tavırlarınla Allah'tan razı olman gerekiyor. Sözünle değil, tavırlarınla. Evet. Devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi.

Elini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
3: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Göz önündeki nesil dediğimiz ashab-ı kiramı değerlendirmeye devam ediyoruz. 11 maddede ashab-ı kirama bakışımızın sorunsuz bir bakış olması gerektiğini tespit ettik. Bu maddelere devam edeceğiz. Fakat her ders değiştikçe, her gün geçtikçe bir hakikati tekrar etmek, yeniden zihnimize nakşetmek zorundayız. Bu hakikat şudur. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Peygamber konuşmuyoruz. Peygamberlerden bir peygambere iman etmiş bir nesil konuşuyoruz. Peygamber konuşurken iyi kötü, eğri büğrü bizim bir şey ilave etme hakkımız olmayan Allah'ın teminatı altına aldığı ve buna masumluk dediğimiz bir insan konuşulmuş olur. Ama biz ashab-ı kiramı konuşurken masum olmayan fakat bizim gibi de gözden ırak yaşadığını zanneden bir nesil de olmayan kadroyu konuşuyoruz. Masum değil, sıradan değil. Bizim gibi insan, bizim gibi hataya maruzlar, bizim gibi yiyorlar, içiyorlar, konuşuyorlar. Bize de Cebrail gelmiyor, onlara da Cebrail

Cebrail gelmiyor. Ama Cebrail gelen Peygamber aleyhisselamın yanında yetişmiş, onun birinci talebeleri olan bir kadro bunlar. Allah onlardan razı olsun. Hassasiyetle

0: Bağdat'ta bir okulun talebeleri gibi görmek, Yemen'de çok değerli bir alimin müritleri görmek onlara yine zulümdür. Bize zulümdür. Ortada görmek zorundayız. Masum değiller. Bizim gibi sıradan biri değiller. Göz önünde bir nesiller. Örnek nesiller. Allah onlardan razı olsun. 12. maddemizde ashab-ı kiramın menakıbını 3-4 maddede özetlemek istiyorum. Menakıb, onlar hakkında bize aktarılan faziletleri, üstünlükleri, güzellikleri demek. Bunu kastediyorum. Ashab-ı kiramın bize aktarılmış menkıbeleri var. Kur'an-ı Kerim'de zikredilmeleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sireti esnasında onlarla ilgili olan bölümler vesaire, hepimizin belki de pek çoğunu bildiğimiz, özellikle meşhur hadisi şeriflerde bize aktarılan bilgiler var. Hatice annemiz radıyallahu anhanın ilk vahiy geldiği günkü dik duruşu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bu yola çıkan ilk mümin olması mesela bir menkıbe bu. Ebu Bekir radıyallahu anh bir menkıbe yumağı adeta. Enes radıyallahu anh annesinin onu getirip teslim etmesi, onlarca biliyorsunuz, belki say desek şu anda saymaya imkanımız yok ama herhangi bir Müslüman 10 sene 20 sene camilerde vaaz dinlediyse, 1-2 sene Riyaz-ı Salih'in derslerine gittiyse, onlarca bir sahabe fazileti dosyası oluşturacak bilgi sahibidir. Bunların toplamından bir şey ortaya çıkıyor. Ashab-ı kiram sıradan bir nesil değil, göz önünde bir nesil.
1: İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir, Fatıma peygamberden bir parça, Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü'z-Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said.

iki nur sahibi yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi, zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi, dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu, kanı Kur'an'a damlayan şehit, meleklerin bile edep tuttuğu insan, Emirül Mü'minin Hazreti Osman ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

bir başka yıldız. 12 yaşında İslam dairesinde. Soyu 7. babada peygamberle birleşir. Zengin, cömert ve yiğit. Uhud savaşında Resulullah'a gelen bir oka elini tuttu, parmaklar parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam. Gözleri görmekten elini çekmiş. Hayatı duymaktan ibaret şimdi. Eğilir elini toprağa vurur. Ne güzel at sürülür bu topraklarda. Der ve toprağa gözyaşı damlar. Sonra kimsenin görmediğini görür, duymadığını duyar. Beyaz benekli atlarla konuşan

Duyuyor musun Hevazinli reisi? Vakit savaşı Muhammed'e öğretme vaktidir dedi. Havada yaklaşan kıyametin kızıldığı var. Adı saklı kalsın ama duyuyor musun? Ya Resulallah dedi sahabi. Sayımız çoğaldı, gücümüz arttı. Karşımızda hiç kimse duramaz artık. Bu söz Allah'ın sevdiği bir söz değildi. O yüzden Resul'ün başı eğildi. Peygamber yalnızca Allah'tan korkar. Ve yalnız Allah'ın yardımıdır zafer getiren. Namaza durduğunda tüm varlıklar ardına geçsin. Bunu ister peygamber ama düşmanın karşısında hem de tek başına sadece Allah'a dayanarak ve sadece güvenerek Allah'a dimdik durmayı severdi. Allah'ın yardımı varken, inayeti, ihsanı varken, kendi bileğine güvenen nice kavimler helak olmuşken bir mümin çokluğuna nasıl güvenirdi? Şimdi güç kimde, kuvvet ve kudret kimde? Cevap Huneyn gününde.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam kapkara dünyasına bir tarih düştü. Şevval'in beşiydi, günün adı Kan. Mekke tarafından gitgide yaklaşan 14 bin kalbin atışını duydu. Yüzünde çizgi çizgi bir korku, kısık bir sesle bir cümle kurdu. Demek korku denilen şey buydu. Savaşlar kılıçla başlamaz ya, bazen bir sözle, bazen bir okla. Ya göğsünden vurur vuracağını, ya da sırtından. Ama bu kez üstünden indi, ölüm indiren yağmur gibiydi. Yerin boşluğunda hücum ettiler. Kılıçların kınını kırıp bir tek adamın saldırışı gibi saldırdılar. Dağılan bir orduyu toplamak çok büyük bir mesele. Resulullah doru renkli katırının üstündedir. Gemini Abbas tutmuş, üzengisini Ebu Süfyan. Doğruldu Nebi ve ordusuna seslendi. Ey Hudeybiye gününde beyat eden ashab, peygamberinize hücum edilmesin sakın. Ey Allah'ın ensarı, ey Resulünün ensarı, ey Hazreç oğulları, ey Sure-i Bakara ashabı. Beyaz katırından indi, yere eğildi. Bir avuç toprak aldı ve düşmana savurdu. Peygamberin sesi yankılanıyordu vadide. Yüzler çirkin oldu. Resulullah'ın sesini duyan ashab ona doğru koşmaya başladı. Hazreçlerin dönüşünü görünce tebessüm ederek buyurdu.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam dağılan halkının çığlıklarını duydu. Yüzü ölümün arafesiydi. Halkı adına üzgündü. Bugün yenilmeye mahkumduk dedi. Çünkü biz herhangi bir orduyla değil, peygamber ordusuyla savaştık. Cebrail'le savaştık. Ve Allah'ın ordusu bizim ordumuza galip geldi. Bu yaşlı adam Hevazinlerin eski reisiydi. Bugün öyle bir gün ki dedi, ne bugün de olmayı ne de bugün ölmeyi isterdim. Duyuyor musun ilahi ihtarı? Gücün ve üstünlüğün kimde olduğunu ilan eden Kur'an-ı Azimüşşan'ı duyuyor musun? Yemin olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar, Allah merhamet eder.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok. Yok bizde.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum, nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı, çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin, çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin malik, mülkün gerçek sahibisin. Çünkü ben bir köleyim, benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek benim sahibim sensin. Hem sen izzet sahibisin, yücesin. Bense zelilim. Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor. Demek senin izzetinin aynasıyım. Hem sensin sınırsız zengin. Çünkü ben muhtaç ve fakirim. Bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor. Demek mutlak zengin sensin, veren sensin.

hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi sensin. Çünkü ben ölümlüyüm. Dirilmem ve ölmemde senin hayat sıfatının tecellisi görünüyor. Hem sensin baki, çünkü ben faniyim. Ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tövbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren sensin. Allah'ım, benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
2: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistin'le bir duayım şimdi ben. Senin çaresizliğe